0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Marinata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomarinata.com adresinden ve @radyomarinata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan Radyosu'ndasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz. Sesin ve sohbetin en güzel internet radyosu efendim. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni konuklarla, meydan okuyan konularla ve konuşmalar ile Radyo Maranata internet radyosunda sizinle birlikteyiz. Birlikte konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartacağız da. Evet Daniel, bu hafta hangi konumuzla birlikte, şu anda stüdyomuzdaki konumuzla birlikte Radyo Maranata'da da sohbet edeceğiz, söyler misin bize?
3: Evet, bugün çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Dirisu Kilisesi vaizlerinden değerli kardeşimiz Nuh bizimle birlikte. Hoş geldin Nuh demek istiyorum.
7: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin Nuh. Ama başlamadan önce bir reklam yapalım. Ondan sonra konularımıza, sıcak konularımıza geçelim. Dinleyicilerimiz sabırsızlıkla bizi merakla bekliyorlar.
3: Evet, dinleyicilerimiz bizi sabırsızlıkla bekliyorlar. Ama başlamadan önce dinleyicilerimize e-mail adresimizi verelim. Soru ve görüşlerini ve üzerinde konuşmamızı istediği konular varsa bu e-mail adresinden bize ulaşabilirler. hayat@radyomaranata.com. Evet sevgili dinleyiciler, ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de dinleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda yayınlarımızı YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler.
0: Evet Daniel, bugün inanılmaz bir konu seçtin. Aslında ben de heyecanlıyım şimdi. Sevgili Nuh da burada bu konuyu açacak sorularla hem bize hem de dinleyicilerimize yardımcı olmaya çalışacak. Konumuz Tanrı'yı tanımak, Rabbi tanımak. Gerçekten derin bir konu seçmişsin. Bakalım bugün konuya nasıl başlayalım? Çünkü derin bir konu bu Daniel.
3: Evet, gerçekten de öyle. İlginç bir soruyla başlayabiliriz belki ama Tanrı'yı tanımak derken hani şunu diyebiliriz öncelikle. Tanrı'yı tanıyabilir miyiz gerçekten? Yani Tanrı nerede? Çünkü herkesin kafasında farklı bir Tanrı görüşü var, farklı bir Tanrı anlayışı var. İnsanların genellikle kendi kafalarına göre yarattığı bir Tanrı kavramı var. Bunun da dışında Tanrı acaba var mı diye düşünenler de var. Acaba Tanrı yaşıyor mu? Çünkü genel olarak düşündüğümüz zaman Tanrı'yı tanımayan insanlar da var ya da bir şekilde Tanrı'yı tanıyamayız diye düşünen insanlar var. Ama şunu söyleyebiliriz başlangıçta, Tanrı kendisini bize tanıtmak istiyor. O zaman şunu sorabilirim sana Nuh. Senin kafandaki Tanrı düşünce nedir? Ya da etrafımızdaki insanların kafasındaki Tanrı düşüncesi nedir? Biraz bu konudan söz edebilir misin?
7: Tabii. Söylediğiniz gibi aslında her ülkede ya da her bir medeniyette Tanrı'ya olan bir arama isteği var. Aslında şöyle bir şey var. İnsanın yüreğinde, hı hı, Tanrı'ya olan bir ihtiyaç duyma,
3: boşluk
7: var ve onu doldurabilecek bir varlık arıyorlar. Yani mutlak bir doğruluk, mutlak bir mutluluk, mutlak bir sevgi. Bunu insanların içinde, her birinin içerisinde böyle bir istek var. Aslında bunu Tanrı'nın insanın içinde yarattığı zaman koyduğu bir boşluk diyebiliriz. Bu ancak Tanrı'da doldurulabilecek bir boşluk. Ve insanlar bu Tanrı kavramını tabii zaman içerisinde farklı şeylere yöneldiler. Tanrı kavramı hakkında başka yerlerden medet ummaya başladılar. Ve dediğin gibi insanlar kafalarında yaşadıkları olaylar, yaşadıkları sıkıntılar, yaşadıkları mutluluklara, yaşadıkları olaylara göre bir Tanrı imajı yarattılar. Yani birçok insan ve eskiden aslında din diye bir şey yoktu ya da ne bileyim, din derken böyle çok farklı dinler, çok farklı tanrılar yoktu. Tanrı bir tanedir, tek tanrı vardır, onun koyduğu bir yol vardır. Ama insanlar zaman içerisinde o kadar çok tanrı imajını yarattılar ki, bakıyorsun tanrı imajı bir yerde affedersin bir maymunun aracılığıyla, bir öküzün aracılığıyla da bir tanrı imajını görebiliyorlar. Ya da bir güneş, ay, yıldız, ona bakıp ya da bir görünmeyen bir varlık ya da görünen bir varlık aracılığıyla Tanrı'nın imaja, imajını kafalarında gerçekleştiriyorlar ve onun nasıl bir varlık olduğu aslında benzer oluyor. Gördüğümüz zaman insanların kafasında Tanrı dediğin zaman doğru yaptığında seni bereketleyen, yanlış yaptığında seni cezalandıran. Ve yanlış yaptığında mutlaka seni böyle bir polismiş gibi gözetleyip yaptığın her bir yanlışın hesabını soracak bir polis imajı gibi ya da öyle bir imaj var. Ve sen ne kadar iyilik yaparsan o kadar bereket alırsın, ne kadar kötülük yaparsan o kadar da ceza alırsın gibi böyle biraz sert bir tanrı karakteri insanların kafasında var. Benim de yetiştiğim toplum olarak yani benim kafamda Tanrı imajı buna benzerdi. Tanrı varsa bu Tanrı benim yaptığım her bir hatayı not alıp ona göre beni yargılayan, yanlış yaptığım zaman bana hastalık verebilen, yanlış yaptığım zaman beni cezalandırmak için başıma kötü kötü olayların gelmesini sağlayan, onu aradığımda, onun yüzünü aradığımda ya da iyilik yaptığımda bana iyilik yapan bir Tanrı imajı vardı aslında. Bunun yüzünden aslında Tanrı'ya yaklaşmakta çok zorlandım. Tanrı'yı aramakta zorlandım. İstemedim. Öyle bir Tanrı'yla görüşmek istemedim.
3: Hı hı. Gerçekten dediğin gibi hepimizin kafasında farklı farklı Tanrı kavrayışları var. Bazen insanlar Tanrı'ya inanmak istemiyor. Hı. Neden istemiyor? Çünkü acaba ben Tanrı'ya inanırsam, ona tanırsam o Tanrı benim hayatıma karışacak, şöyle yapacak, böyle yapacak, beni yönlendirecek. Ben özgür olmak istiyorum. Yani ben hayatımı istediğim gibi sürdürmek istiyorum diyorlar ve o Tanrı'yı tanımaktan uzaklaşıyorlar, uzak duruyorlar.
0: Ben çocukken şunu hatırlıyorum, bilmiyorum sizin yapılır mıydı? İlkokul muydu, ortaokul muydu, lise miydi tam hatırlamıyorum ama şimdi bak böyle bir oyun oynayacağız derlerdi. Şimdi kapat gözlerini, çiçek hayal et, hayal ediyorsun. Kalem hayal ediyorsun. İşte bilgisayar hayal ediyorsun. Böyle bütün nesneleri, bir şeyleri sayarlardı arkadaşlarım ya da benimle o konuşan kişi kimse. Ondan sonra Allah ya da Tanrı işte bir şey, o an bir şey kalırdık. Ama böyle farklı farklı imajlar gelirdi. Benim ilk aklıma gelen erkek, böyle işte dünyayı kontrol eden çocukluğumda ve bize yardım eden, yol gösteren, kurtarıcı, işte bizim imanımızı arttıran, böyle çocukluğum hayal meyal hatırlıyorum. O oyunda bir şey gelmez, yüz gelmez ama böyle bir mistik bir hava vardı, bir esrarengizlik vardı içimde. Bilmiyorum, aslında buna bağlantı olarak Nuh gerçek Tanrı ile yani gerçek Tanrı ile ilgili doğru görüşü nasıl öğrenebiliriz? Yani bu konuda nasıl bir cevap verirdin bize?
7: Gerçek Tanrı'yı görüşebilmek, aslında görünmeyen bir Tanrı'yı tanımaya çalışmak kolay bir şey değil. Gerçekten evet. Bunu söylemek gerekiyor. Tanrı görünmüyor. Biz onun nasıl Tanrı olduğunu anlayabiliriz. Onunla nasıl tanışabiliriz gibi kafamızda çeşitli sorular. Tanrı gerçekten var mı gibi de böyle çok sorular olduğu için kafamız karışıyor. Ama ben şunu söylüyorum. Tanrı yarattığı, yani dünyanın yarattığı, uzayın varlığı, insanların var olması, bu kadar çeşitli türlerin oluşması, baktığımızda bunların bir yaratıcısı olduğuna dair insan içinde bir şey oluyor, algı oluyor. Gerçekten bunlar kendi kendine bu kadar çeşit, bu kadar varlıkların olması mümkün mü? Bu sistemlerin hiç bozulmadan düzenli bir şekilde günün başlaması, bitmesi, ayın doğması, güneşin doğup batışı gibi, bunun döngünün devam etmesi gibi, bunlara baktığımızda, uzayın büyüklüğüne baktığımızda Tanrı'nın var olduğuna dair insanlar aslında reddedemeyeceği bazı gerçekler var. Bazı bilim insanların açıklayamadığı, kavrayamadığı, halen insanlar üzerinde yapılan araştırmalar da bile insanların vücudundaki o değişimler, çocuğun oluşu falan filan, o şeyle döngülere baktığımız zaman bile Tanrı'nın varlığı olmasa olmayacak gibi şeyler var gerçekten. Ve bu dışsal görünen şeylere baktığında, dünyanın yaratılışına ya da dünyadaki şeylere baktığında Tanrı'nın var olduğunu hissedebiliyoruz. Ama bu Tanrı'nın gerçek olup olmadığı, nasıl bir Tanrı olduğunu nereden anlayabiliriz? Evet. Önemli olan soru bu. Aslında Tanrı bizi her zaman kendini tanıştırmak isteyen bir Tanrı. Biz onu aramadan o bizi arıyor. O kendini bize tanıştırmak istiyor, göstermek isteyen bir Tanrı olduğundan ne yapıyor? Zamanı geldiğinde peygamberleri aracılığıyla, bazı durumlar aracılığıyla kendini gösteriyor. Kendisini tanımamıza fırsatlar veriyor. Ve biliyorsunuz peygamberler aracılığıyla da Tanrı birçok kez kendisinin nasıl bir Tanrı olduğunu ve kendi halkı arasında yaptığı mucizelerle, yaptığı harika işlerle aslında onun ne kadar büyük, engin, bizleri ne kadar çok seven bir Tanrı olduğunu, bizleri nasıl kayıran bir Tanrı olduğunu yaptığı işler aracılığıyla da gösteriyor. Ve kutsal kitap, onun verilen o tarih içerisinde yüzyıllar boyunca Tanrı'nın yaptıkları, Tanrı'nın halkı arasında yaptığı harika işleri, sözleri kaleme alındığı için kutsal kitap aracılığıyla aslında Tanrı'nın kim olduğunu, nasıl bir varlık olduğunu çok daha iyi anlayabiliriz. Kutsal kitap bize bu konuda bayağı doğru yönleriyle Tanrı'yı anlamamıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
3: O zaman yani en doğru Tanrı anlayışını biz kutsal kitaptan öğrenebiliriz değil mi? Yani evet. Oradan görebiliriz. Çünkü dediğimiz gibi farklı şekillerde kafamızda Tanrı anlayışı, Tanrı kavramı olabilir, oluşabilir. Ama bunlar doğru değil. Çünkü Tanrı'dan kaynaklanmıyor. Evet. Tanrı'dan gelen kitap olan kutsal kitaba baktığımız zaman gerçek Tanrı'nın kim olduğunu herhalde anlayabiliriz. Peki orada nasıl tanıyabiliriz? Tanrı dedin kendisini bize tanıtmak istiyor, hı-hı, göstermek istiyor. Bununla ilgili bir ayet var mı? Tanrı'nın böyle bir
0: yani
3: isteği var mı?
0: Yani onun özellikleri, işte kişiliği, bize olan bakış açısı, yani kendisi, yani bizim de aslında Tanrı ile ortak özelliklerimiz, hı-hı, var. Tanrı düşünen bir Tanrı, bize düşünüyoruz sonuçta. Hı-hı. Yani Daniel'in dediği gibi var mı öyle bir şey?
7: Tanrı'nın sevgi Tanrısı olduğunu, mesela uzun süre sabırlı olduğunu, cezalandırmak istemeyen Tanrı olduğunu, kurtuluş Tanrısı olduğunu, her şeye kadir olan Tanrı olduğu ayetlerde çok yerde çıkıyor. Biz o kutsal kitap aracıyla görüyoruz ama kutsal kitapta Tanrı'yı tanımak için bize şöyle bir yönlendirme yapıyor. Hoşea 6. bölüm 3. ayette şöyle bir söz var. Diyor ki Rabbi tanıyalım, Rabbi tanımaya gayret edelim diyor. O tan gibi şaşmadan doğacak, yağmur gibi toprağı sulayan son yağmur gibi bize gelecektir. Yani Tanrı'yı aramak için bizim yüreğimizde istek olursa, Tanrı'yı tanımak için bizim bir gayretimiz olursa, Tanrı mutlaka kendisinin kim olduğunu, nasıl bir varlık olduğunu bizlere tanıtıp göstereceğini söylüyor. Bu tanıma konusunu biraz daha böyle açmamız gerekirse, nasıl Tanrı'yı tanıyabiliriz? Bu nasıl olabiliyor? Mesela iki kişi birbirini tanımak istiyorsa ne yapması lazım? Onunla
3: sohbet edecek, bir arada olması lazım, konuşması.
7: Evet. Sohbet etmesi gerekiyor, zaman ayırması gerekiyor. Onun hayatında görüşmesi lazım ki onu tam olarak tanıyıp anlayabilsin diye. Bizler genellikle Tanrı'yı tanımak, birisini tanımak kelimesini, anlamak kelimesini, öğrenmek kelimesini şey olarak düşünüyoruz. Bilgi olarak hani kulaktan duyma, bir yerden okuma, birisinin söylediklerini işiterek onun nasıl biri olduğu hakkında bilgi alıyoruz. Ama bugün okuduğumuz ayette aslında Tanrı'yı tanımak kelimesi öyle bir anlamı yok. Yani kulaktan duyma, birisinin anlattıklarıyla anlamak değil de onunla direkt görüşmek, onunla kişisel olarak bir buluşmak, onun senin hayatına davet etmek ve onunla dua aracılığıyla konuşmak ya da onun sözü aracılığıyla onunla derin bir ilişki içerisinde olduğumuz zaman Tanrı'yı daha iyi tanıyacağımızı söylüyor.
3: Yani şunu diyebiliriz o zaman değil mi Sedat? Sen ne düşünüyorsun? Tanrı bu dünyayı yarattı, çünkü böyle bir görüş de var. Tanrı bu dünyayı yarattı ve öylesine bıraktı. Kendi haline bıraktı. Bazı deistlerin düşünceleri de böyle. Kendi haline bıraktı. İnsanlarla ilgilenmiyor diyenler de var. Ama Tanrı bu dünyayı yarattı. Tanrı bizi de yarattı. Ama aynı zamanda Tanrı bizimle iletişim kurmak istiyor.
0: Ya bu iletişimi kurmak için de, ama bunun için de tabii ki en başa dönmek lazım yine değil mi? Adem ile Havva'ya dönmek lazım. Daha önceki programlarda aslında bu konuyu sürekli konuştuk. Adem ile Havva aslında bir nevi bizi temsil ediyordu. Ama bir anlaşma yapmıştı Tanrı. Sadece yani tamam, size bu özgürlüğü vereceğim, size o harika mükemmel yaşamı sağlayacağım. Hatta size o benim bütün önemli karakteristik özelliklerimi de size diyeceğim. Sadece şunu yapma. Şu yasak meyveden yeme dedi. Ama özgür irade aracılığıyla Tanrı'yı daha çok tanımaları gerekirken, Tanrı'ya daha çok yürümeleri gerekirken, aa yaşasın, özgür irade bizde, hadi buna sahip olalım dediler ve Tanrı ile ilişkilerini bozdular. Tanrı'yı aslında bence orada Tanrı'yı bir nevi de reddettiler tanımayı. Ama ben senin soruna şu açıdan bakmak istiyorum. Soruya soruyla cevap vermek istiyorum. Adem ile Havva'ya baktığımda bence onlar Tanrı sözüne itaat etmeyerek onu iyi tanıma fırsatını kaçırdılar. Yani bizlerin Tanrı'yı tanıması için sadece Tanrı sözüne bakmamız mı gerekiyor onu? Yani başka bir alternatif yok. Doğaya bakabilir miyiz? Ne bileyim, yarattığı insana bakabilir miyiz? Tanrı'yı tanımak için ne yapabilir? Çünkü Adem ile Havva zaten direkt Tanrı'yla konuştular. Tanrı'yla farklı yönlerde de o konuya girmeyelim ama bizim Tanrı'yı tanımamız için ne yapmamız lazım? Nasıl böyle adımlar atmamız lazım? Zaten ben kişisel olarak baktığımda, senin bu soruya yardımcı olayım, ben doğaya baktığımda Tanrı'nın güzelliğini görüyorum. İnsanlara baktığımda bu güzelliği görebiliyorum. Şu anda Tanrı'ya inanmayan insanlar beni dinlediği zaman şöyle, birçoğunun böyle bir şey var. Her şey kendi kendine yaratıldı. ya nasıl yaratılmışsa bu ressam ya da bu ünlü yaratıcı kimse bu kadar mı mükemmel yaratabilir? Kendi kendine yaratılmış olabilir. Olamaz. Muhakkak bir yaratıcı var. Biz de buna iman ediyoruz. Rabbimiz, Tanrımız, ona bütün yüreğimizle iman ediyoruz. Ama şunu sormak istiyorum. Rabbi nasıl tanıyabiliriz?
7: Aslında dediğimiz gibi baştan da söyledik, dünyanın varoluşu, yaratılışa baktığımız zaman Tanrı'nın var olduğunu anlıyoruz. Sonra dedik ki kutsal kitaba baktığımızda oradaki sözler aracıyla Tanrı'yı anlıyoruz. Ve Tanrı bazen içimizden bir sesle bize de konuşabiliyor. Kendini gösterebiliyor ya da olaylar aracılığıyla ya da kişiler aracılığıyla, durumlar aracılığıyla Tanrı bize konuşabiliyor. Bunlar biz hayatımızda tecrübe ettiğimiz konulardan biridir. Mesela ben ilk başlarda Tanrı'yı içimden bir ses olarak Tanrı'nın benimle konuştuğunu duydum. Ve bana dedi ki hayatını ver dedi. Ve ben verdikten sonra hayatımda bir değişim başladı. O zaman anladım ki Tanrı var ve ben onun hayatımı ona teslim ettiğimde, onun kendimi onun isteğine göre yönlendirdiğimde benim hayatımda Tanrı'nın var olduğunu kanıtlayan değişimler, insan gücüyle olmayacak, insan çabasıyla elde edilemeyecek değişimleri kendi hayatımda gördükten sonra Tanrı'nın ne olduğunu, kim olduğunu, nasıl bir varlık olduğunu anlamaya başladım. Ama bir gün ne oldu? İçimde yine bir gün günah işlediğim, bir hata yaptığım bir olay olduğunda bir ses duyurdum yine içimde. Seni bir daha affetmeyeceğim. Seni bir daha seninle bir de olmayacağım. Sen benim önüme gelemezsin. Sen günahkarsın. Ben seni kaç kere affettim ama sen yine günah işlediğin gibi. Bu sesi duyduktan sonra bu ses bana Tanrı'nın sesi gibi gelmişti. Ve ben biliyorum Tanrım içimden bir kez benimle konuştu, iki kere konuştu. Tecrübeler olunca bunun da Tanrı'dan geldiğini düşündüm. Böyle düşünceni ve ondan sonra Tanrı'nın yüzünü aramaktan vazgeçtim. Tanrı beni kabul etmiyorsa, Tanrı beni istemiyorsa o zaman ben ne yapacağım? Eski hayatıma geri döneceğim diye düşündüm. Böyle bir yanlış düşünceye sahip olmuştum. Fakat bir gün tapınırken Tanrı dedi ki, Nuh dedi, bu sözü ben sana söylemedim. Her söze inanma. Her gelen ses Tanrı'nın sesi değildir. Her düşündüğün düşünce de Tanrı'nın imajı değildir diye beni orada bir uyardı ve dedi ki, beni daha iyi tanımak istiyorsan kutsal kitabı aracılığıyla okuyarak oradaki Tanrı'nın gerçek imajını anlamama yardımcı oldu. Ve ben de o günden sonra kutsal kitabı biraz daha düzenli okumaya başladım. Neyi gördüm? Tanrı'nın imajı, kutsal kitapta yazılan imajı kendi hayatımda yaşamaya başladım. Mesela Tanrı'nın kutsal kitaptaki en önemli karakterinden biri Tanrı'nın sevgi olmasıdır. Ve 750'den fazla kez Tanrı'nın sevgi hakkında kutsal kitap bahsetmektedir. Ve bu hiçbir yerde, hiçbir dinde, hiçbir inançta olmayacak kadar sevgi hakkında fazla bir şekilde vurgu yapıyor kutsal kitap. Ve bu Tanrı'nın kendisinin sevgi olduğunu ve düşmanımızı sevmemiz gerektiğini, birbirimizi sevmemiz gerektiğini vurgulayan Tanrı'nın o kadar çok sözleri var ki ben bunu nasıl Tanrı'nın sevgi olduğunu anladım. Herkes beni dışlamışken kimse bana o gerçek sevgi, beni olduğum gibi kabul etmez. Kimse beni sevenlerin sevgisinin çok çabuk değiştiğini, bugün beni seviyorum deyip arkamdan dedikodu yaptığını, hainlik yaptığını, birçok şeyleri gördükten sonra kimseye karşı güvenim olmamıştı. Sevgi olarak da gerçek sevgiyi bulamamış. Ama Tanrı'nın sözü de beni sevdiğini söyledikten sonra, o sevginin eşsiz olduğunu, değişmez olduğunu anlattıktan sonra ben bunu hayatımda denedim ve ondan sonra o sevginin gerçek olduğunu, Tanrı'nın sözünün gerçek olduğunu, onun karakterlerini kutsal kitap aracıyla böyle deneyimliğe farkına vardım.
0: Yani bayağı bir tecrübeden geçmiş Nuh. Ben de geçmişte buna benzer şeyler yaşamıştım. O zaman ikinci bölüme doğru uzanıyoruz. Kutsal kitap hakkında birazcık bize sinyaller verdi tanımayla ilgili. İstersen Daniel ikinci bölüme öyle geçelim. Bir ara verelim. Ondan sonra ikinci bölümde bir kutsal kitaba bakalım. Yani Tanrı'yı tanıdığımız zaman hayatımızda ne gibi değişiklikler oluyor, neler oluyor? Biraz onlara bakarız. Teşekkür ediyoruz Nuh. O zaman kısa bir ara verelim, değil mi?
3: Evet. Aradan sonra tekrar görüşelim.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
3: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Maranata.
5: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Nuh kardeşimizle ve Sedat kardeşimizle birlikte Tanrı'yla tanışmaktan söz ediyoruz. Evet, başlangıçta dediğimiz gibi programın girişte Tanrı'yı tanımak hiç de kolay bir şey belki değil. Çünkü görünmeyen bir varlıktan söz ediyoruz. Ama kutsal kitaba da baktığımız zaman zaten kutsal kitapta da Tanrı'nın kendisini bize tanıtmak istediğinden söz ediliyor. Örneğin Koloseler 1. bölüm 10. ayete baktığımız zaman orada Pavlus onu söylüyor. Diyor ki Rabb'e yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Yani Pavlus insanların Tanrı'yı tanımaları için dua ediyordu. Ve başka birçok ayette var ve orada da diyor ki Tanrı'yı tanımakta, İsa Mesih'i tanımakta ilerleyin diyor. Ama Nuh, sen de aradan önce söz etmiştin. Evet, Tanrı senin hayatında konuştu. Sen ona gitmeden Tanrı senin hayatına geldi. Sana seslendi o deprem zamanında. Ama sonra evet günah işledik. İşlediğin hepimizin hayatında olabileceği gibi ve farklı sesler duymaya başladık demiştim. Bu da çok önemli çünkü hepimiz zaman zaman farklı sesler duyabiliyoruz. Etrafımızdan, çevremizden, o anki yaşadığımız duygulardan sanki Tanrı iyi değil gibi, sanki Tanrı beni sevmiyor gibi, sanki Tanrı beni cezalandıracakmış gibi farklı duygular ve düşüncelere göre tekrar hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Ama temel olan şey kutsal kitabı okumak. Değil mi? Yani kutsal kitapta gerçek Tanrı'nın karakterini, kimliğini, dediğin gibi onun sevgisini görüyoruz. Peki yani sen şunu sorabilir miyim? Sen kutsal kitabı nasıl okuyorsun? Kutsal kitabı okurken Tanrı oradan sana nasıl konuşuyor? Bununla ilgili bize birkaç şey söyleyebilir misin? Evet.
6: Aslında kutsal kitabı okurken düzenli okuyabilmek, yani biraz odaklanabileceğim bir ortamda kutsal kitabı düzenli okumak çok önemli olduğunu ben kendi hayatımda tecrübe ederek anladım. Kutsal kitabı okurken şöyle bir duayla başlıyorum. Çünkü kutsal kitap Tanrı'nın vahiyle, ruhuyla yazılmış ve yaşanmış olaylar, gerçek olayların kaleme alındığı için bunu en iyi bize açıklayabileceklerden biri de Tanrı'nın ruhudur, Tanrı'nın kendisidir. Ve kutsal kitabı okumadan önce şöyle bir dua ediyorum. Mezmur'da olan bir söz, ayettir. 119. Mezmur 105. ayette diyor ki sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır diye bir ayet var. Ve ben gerçekten kendi hayatımda Tanrı'nın sözü benim yolumu aydınlatan ışık olduğunu ve çıra olduğunu, nasıl yaşamam gerektiğini, nereden nasıl hareket etmem gerektiğini, ne gibi kararlar verdiğimde doğru kararlar verebileceğimi bunu anlamak için düzenli olarak kutsal kitabı okuyup bu duayı ediyorum. Ve dua ederken Rab bana kendini tanıt, bana yollarını göster, ne yapmam gerektiğini bana göster diye duayla ve düzenli bir şekilde okuduğunda bakıyorsun, mesela bir yeri okuyorsun, Rab oradan o sözü okuduğunda böyle yüreğini etkiliyor. O söz üzerine odaklanıyorsun. Sanki gözüne böyle çok büyük harflerle yazılmış gibi gözüküyor ya da yüreğini öyle bir etkiliyor ki bazen ağlayabiliyorsun. O söz senin hayatını çok etkileyebiliyor. Bazen bir söz senin kafana takılıp ayetlerden derin düşünmene neden oluyor ve orada Tanrı bana ne söylemek istiyor? Bugün bana ne bahsetmek istiyor? Bugün neyi ne, ne konuşmak istiyor gibi. Böyle kutsal kitabı okurken o durumlarda Tanrı'nın gösterdiği o ayetler üzerine derin düşünerek ve dediğim gibi benim yüreğimi etkilediği ayetleri okuyorum ve onu hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Ve uyguladıkça ne oluyor? Tanrı'nın varlığını daha iyi anlamaya başlıyorum. Karar verirken Tanrı'ya soruyorum, Rab böyle yapmam gerekiyor mu? Böyle durumlarda ne yapmam gerekiyor diye. Tanrı sözü aracılığıyla bana o konuları konuştuğunda, dediğim gibi bereket verdiği ayetler olduğunda ona göre hareket ediyorum ve hiçbir zaman aslında umutsuz, hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadım. Neden? Çünkü Tanrı verdiği sözü mutlaka yerine getiriyor. Kutsal kitapta Tanrı'nın verdiği söze baktığımızda, mesela İbrahim olsun, birisine vaat verdiği zaman Tanrı mutlaka onu yerine getiren Tanrı olduğunda, ben de o söze dayanarak hayatımda adımlar atmaya başladığımda o sözün gerçek olduğunu ve Tanrı'nın yaşayan Tanrı olduğunu, benim hayatımda neler yaptığını görebiliyordum. Fakat ben ilk iman hayatımda İsa Mesih'e iman ettikten sonra çok bereketli 2 yılım oldu. Yani hiç sıkıntı olmayan, her zaman Rab'den bereket alan, her günün mutlu geçen bir dönem yaşadım. İlk 2 yılım çok güzeldi. Fakat 2 yıl sonunda bir olay oldu ve benim için bir bunalıma girecek kadar zorlu bir dönemden geçtim. Beni çok etkiledi bu dönemde ve bu beni biraz hırpaladı. İnancımı biraz sarstı. Çünkü benim düşüncem, Tanrı'ya iman ettikten sonra benim hayatımda sıkıntı olmaması gerekiyor diye düşünüyordum. Fakat bu sıkıntılar olunca birden Tanrı'ya karşı güvensizlik, Tanrı'nın sözüne karşı böyle biraz yüreğimde endişeler oldu. Ama bir gün yine kutsal kitabı okurken Rab bana şöyle bir ayet söyledi. İşaya 43. bölümde çıkıyor. Korkma, çünkü seni kurtardım. Seni adınla çağırdım. Sen benimsin. Sulardan geçerken seninle olacağım. Sular boyunu aşmayacak. Ateşin içinden yürürken yanmayacaksın. Çünkü senin Tanrın, seni kurtaran Rab benim. Bu sözü okuduğum zaman birden gözyaşım akmaya başladı. Çok büyük bir teselli aldım. Çünkü zorlu zamanımda Tanrı aslında bana diyor ki, korkma çünkü ben seni kurtardım ve ben seni kurtarmaya hazırım diyor. Seni adınla çağırdım. Sulardan geçerken, ateşten geçerken, ne kadar böyle boğucu, zor bir durumdan geçersen geç, ben seni onlardan kurtaracağım diye Rab bu sözü aracılığıyla vermiş. Ve bu sözü aldıktan sonra çok kısa süre sonra Rab durumları değiştirdiğini gördüm. O sözün benim hayatımda gerçekleştiğini gördüm ve bu beni daha çok Rab'bin sözünü okumaya, ona güvenmeye itti. Ve Rab'bin sözünde devamlı söyle, sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim. Ondan sonra dünyanın sonuna kadar sizlerle birlikteyim. Bizi yalnız bırakmayan, her sıkıntı, her zorluklarında bize yol gösteren bir Tanrımız olduğunu bildiğim için her gün düzenli olarak ben yine kutsal kitabı okuyorum. Bugün Rab bana hangi yolda yürümemi istiyor, ne yapmamı istiyor, kendisini hakkında yanlış bildiğim neler var. Mesela bunları hep kutsal kitap okuyarak düzelmeye başladı. Aslında benim o Tanrı imajı hakkında olan bütün o yanlış imajlar kutsal kitap aracıyla değişmeye başladı.
5: O zaman şunu da diyebiliriz değil mi? Sen öyle bir anlamda çıkartıyorum. Ona diyorlar zaten, kutsal kitap Tanrı'nın sevgi mektubudur. Çok aslında doğru. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman biz Tanrı'nın sevgisini, bize bakış açısını, sevgisini, iyiliğini, merhametini aynı zamanda görebiliyoruz. Tabii diğer taraftan da önemli bir şey daha söyledin. Yani birçok insan da öyle belki yapar. Kutsal kitabı okuduğumuz zaman hani bir masal kitabı gibi, her basit bir hikaye kitabı gibi okursak çok fazla bizim için bir etkisi olmayacak. Ama sen nasıl okudun? O sözlere iman ettin. O sözler gerçek oldu senin için ve o iman ettiğin için hayatında o değişikliği gördün. Rabbin senin hayatındaki esenliğini nasıl verdiğini, sana esenlik nasıl verdiğini gördün, fark ettin. Yani imanla okumak, evet, o sözlere önemli. İman ederek okumak önemli. Yoksa sıradan bir hikaye gibi, bir masal kitabı gibi bile düşünen insanlar olabilir.
7: Aslında birazcık en başa dönmek istiyorum. Bu söylediklerin gerçekten aynı şeyleri ben de yaşadım, senin yaşadığın şeyleri. Ama özellikle Türkiye hem de dünya geneline baktığımda artık insanlar Tanrı'dan soğuk yaşıyorlar. Yani bunun en büyük nedenleri, daha önceki programlarımızda da bunu konuştuk. Yani insanlar artık farklı arayışlar içerisinde ve Tanrı'yla olan ilişkileri çok iyi bir şekilde gelişmiyor. Senin anlattığın şeylerden yola çıkarak bu ayetler seni etkilemiş. Bize paylaştığın, özellikle Yeşaya bölümünde okuduğun şeyler ve yaşadığın tecrübeler son birkaç yıl içerisinde. Rabbin vereceğin kararlarda seninle olduğunu nasıl anlıyorsun? Yani bir ses mi duyuyorsun yoksa ayetler üzerinden mi bunu onay geliyor? Yani bunu nasıl açıklardın?
6: Aslında örnek verdiğimde ayetler aracılığıyla da Tanrı'nın varlığını hissediyorum dedim ama Tanrı'nın benimle birlikte olduğunu iman, az önce Daniel abinin dediği gibi bir iman var. Yani Tanrı yaşıyor, onun hayatında tatmışsın ve onun verdiği sözün gerçek olduğuna emin olun. Dünyanın sonu kadar sizinle birlikte olacağım, bu sözüne iman ediyorum. Ve iman ettiğim için de hayatımın birçok alanında Tanrı'nın benimle olduğumu hissediyorum. Mesela tapınma sırasında oluyor en çok. İlahi söylerken onun sevgisinin benim üzerime döküldüğünü hissediyorum. Bana sarılmış gibi böyle o sıcaklığını hissediyorum tapınma sırasında. Ya da dua ederken beni işittiğini ve benim yanımda olduğunu hissedebiliyorum. Vaaz aracılığıyla bana konuştuğunu hissediyorum. Yürürken benimle birlikte olduğunu hissediyorum. Sıkıntılı, zor dönemlerde olduğum zaman yanımda beni koruduğunu hissedim. Yaptığı birçok aslında çok büyük tehlikeli kazalardan geçecekken Rabbin o son anda uyarması, bir şekilde beni durumlar aracılığıyla ya da direkt olarak uyarması aracılığıyla onun benim her zaman yanımda olduğumu hissettiriyor. Yani görmesem de, gözümle görmesem de hem imanla hem de onun yaptığı işler aracılığıyla. Mesela rüzgar görünüyor mu?
8: Yok.
7: Tabii ki.
6: Görünmüyor ama rüzgarın estiği zaman bir etkisi oluyor değil mi?
8: Evet.
6: Onun gibi Tanrı görünmüyor ama onun hayatımda yaptığı o işler normal durup dururken olacak şans eseri olacak şeyler olmadığını farkına varınca Tanrı'nın her zaman seninle birlikte olduğunu görüyorsun ve bu seni daha cesur bir şekilde Tanrı'ya yaklaşmana neden oluyor. Ya da dünyada yürürken, yaşarken daha sağlam adımlar atman için büyük bir güç oluyor.
7: Peki yani programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Gerçi de bu soruyu çok merak ettiğim için soracağım. Bir cevabını da biliyorum ama dinleyicilerimizin yerine aslında ben soruyorum. Yani Tanrı neden İsa Mesih aracılığıyla kendini açıklama gereği duyuyor? Ona nasıl cevap verirdin yani?
6: Çok
7: çünkü
6: güzel.
7: Çok ilginç yani. Çünkü bütün Tanrı'nın özellikleri İsa Mesih'te görüyoruz. Hem bir insan hem de bir Tanrı. Neden böyle bir şey?
6: Aslında Tanrı bizimle dediğimiz gibi en baştan beri Tanrı bizimle tanışmak istiyor. Yani tanışmak değil, aslında bu çok yanlış bir ifade olacak. Neden? Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında diyor ki onlarla bahçede görüştü. Adem bahçesinde görüştü, onlarla sohbet etti. Tanrı bizi kendisinden bağımsız bir varlık olarak yaratmadı. Aslında Tanrı'nın planı neydi? Bir aile olarak Tanrı'nın merkezinde, Tanrı'nın birlikte olduğu bir hayatı birlikte yaşamaktı. Tanrı'yla bir iletişim içinde bir aile gibi yaşamamızı istedi Tanrı. Ama ne zaman günah girdi, o zaman Tanrı'yla ilişkimiz koptu. Ama Tanrı hiçbir zaman pes etmedi. Tanrı her zaman insanlarla birlikte olmak istedi ve bu ilişkiyi sürdürmek için insanlara seslendi. Çeşitli olaylar aracılığıyla yaptı ama insanların yüreği o kadar günahla katılaşmış ki Tanrı'nın sesine kulak vermiyor. Tanrı olduğunu fark edemiyor. Ayırt edemeyecek kadar vicdanı artık değişti, kötüleşti. Bu yüzden Tanrı ne yaptı? Peygamberler aracılığıyla dönem dönem peygamberler gönderdi. O peygamberlerin sözleri aracılığıyla halkıyla yakınlaşmak istedi, kendine döndürmek istedi. Fakat insanlar o peygamberlerin yaşadığı sürede Tanrı'ya yöneldiler. Ama o peygamber ölümlü olduğu için ne oluyor? Ölünce tekrar insanlar Tanrı'yı bırakıp yine eski yaşantılarına geri dönüyordu. Ya da peygamberlerin her dediğine inanmıyorlardı. Tanrı'dan geldiğine inanmıyorlardı. Tanrı ne yaptı? İnsanlar onu insanlarla tanışabilsin, yani şey, kaynaşabilsin, insanların hayatı kurtulabilsin, Tanrı'da mutlu olabilsin diye oğul, o insan bedeninde oğul olarak dünyaya geldi. İnsan bedeninde geldi. Amacı neydi? Tanrı'nın kim olduğunu bize göstermek. Sizin kafanızdaki olan o Tanrı imajının yanlış olduğunu, sizin güvendiğiniz, o inandığınız Tanrı'nın ne kadar yanlış bir Tanrı olduğunu, Tanrı'nın nasıl bir varlık olduğunu İsa Mesih bize göstermek istedi. Bu yüzden İsa Mesih dünyaya geldi. Gerçek Tanrı'nın kim olduğunu göstermek. Ve İsa geldiğinde kim diyor ki ben yargılamaya gelmedim diyor. Ben sizin yanlışlarınızı karşıda sizi yargılamadım. Ben yaşatmaya geldim. Ben kurtarmaya geldim. İyileştirmeye geldim. Bu Tanrı'nın sevgi karakterini bize gösteriyor ve o bizim için, günahlarımız için bir bedel ödenmesi gerekiyor. Birisi suç işliyor. O suçun bir bedeli ödenmesi lazım normalde. İsa Mesih bize sevgisini neyle gösteriyor? Kendi canını vererek bunu gösteriyor. Ve Tanrı'nın bizi ne kadar çok sevdiğini, Tanrı'nın bizimle ne kadar çok birlikte olmak istediğini. İsa'nın adını neydi doğduğu zaman? İmmanuel. Ne demek? Tanrı bizimle. Aslında Tanrı'nın en büyük amacı bizimle birlikte olmak.
8: Kesinlikle.
6: Ve Matta 28. bölümde diyor ki, Matta 1. bölümde İmmanuel'den bahsediyor doğuşunda. Matta 28. bölüme bakıyoruz, diyor ki dünyanın sonuna dek sizlerle birlikteyim. Tanrı'nın amacı oğlu aracılığıyla bize kendisini tanıttırmak. İsa Mesih'i aracılığıyla diyor ki İsa yol, gerçek, yaşam benim. Benim aracım olmadan kimse babaya gidemez. Ve biz İsa Mesih aracılığıyla babaya gidiyoruz. Tanrı'yı tanıyoruz. Onun nasıl bir varlık olduğunu anladık. Ve onun aracılığıyla da Tanrı'yla yaşayabiliyoruz. Ve onun verdiği o sonsuz yaşamı hayatımızda yaşayabiliriz.
5: O zaman şöyle diyebiliriz değil mi? Biz İsa'ya baktığımızda Tanrı'yı görüyoruz. İsa'nın hayatına, yaptıklarına, söylediklerine baktığımızda Tanrı'yı görüyoruz.
7: Amin, amin. Evet, aslında birkaç sorum daha vardı ama süremiz yetmedi. Çünkü İsa Mesih ile ilgili konuya girince onda gerçekten harika özellikler var. Çünkü Tanrı'nın ta kendisi. Ve zaten Nuh anlatırken hissettiriyor ya, sevgili dinleyicilerimiz. Şu anda ben stüdyodayım mesela, Nuh anlatırken o sevinci, o tutkuyu görebiliyorum. Ses tonuna da yansıyor zaten. İsa Mesih'le olan bildiriyi, o güzel mesajı bize iletirken. Gerçekten İsa Mesih'i tanımanızı yürekten diliyoruz burada üçümüz bu programı yaparken. O yüzden hepinizin Tanrı'yı tanımasını diliyoruz tüm yüreğimizde. Onun sevgisini tanıyın, onu kucaklayın ve Rabbin sizin için, sizin hayatlarınız için harika bir planı olduğunu yürekten hatırlayın. Evet, son sözlerin nedir Nuh? Programımızı senin son sözlerine kapatalım.
6: Bugün de Tanrı bizimle kendini tanıştırmak istiyor. Onun ne kadar büyük, ne kadar güçlü, ne kadar sevgi dolu olduğunu ve bizlere ne kadar çok değer verdiğini göstermek istiyor. Bunu anlamak için bugün okuduğumuz sözde olduğu gibi diyor ki Rabbi tanıyalım, Rabbi tanımaya gayret edelim. Bizler yüreğimizde Tanrı'yı aradıkça gerçek olan o Tanrı'yla buluşmak istiyor ki o bize kendini gösterecektir. Onun ne kadar büyük olduğunu, ne kadar sevgi dolu olduğunu ve bizlere ne kadar çok değer verdiğini. Umarım hepiniz o Tanrı'yla buluşursunuz. Hayatlarınızda Tanrı'nın sevgisini alır. Onun lütfunu hayatlarınızda yaşarsınız.
7: Teşekkürler. Yeni bir programda tekrar birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, esen kalın.
5: Hoşça kalın.
6: Hoşça kalın.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, ben Emre Karali, Tuzla Protestan Kilisesi pastörüyüm. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Rabbin lütfu ve esenliği sizlerle beraber olsun. Bugün aslında gündemimizi, hayatımızı çok etkileyen bir konu üzerinde konuşacağız. O da pandemi. Malum son zamanlarda yatıyoruz pandemi, kalkıyoruz pandemi. Yani dünya adeta bununla sallanıyor. Sadece ülkemiz değil, bütün dünyada bununla kırılıyor adeta. Haber bültenlerinde her gün sayılara bakıyoruz. Vaka sayıları, ölüm sayıları. Bir de umursamaz insanlar var değil mi? Onları da ayıplıyoruz. Kızıyoruz onlara. Ve sağlık çalışanları. Özellikle onlar gece gündüz didiniyorlar. Gerçekten saygı duyulacak bir iş yapıyorlar. Övgüler hak ediyorlar ki onları övüyorlar. Övüyoruz. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Ama doktorlar haber bültenlerine çıkıp bu sadece bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Lütfen herkes bu uğraşa katılsın diye adeta yalvarıyor. Değil mi? Yani insanlar hastaneye gittiğinde hemencik iyileşemiyorlar. Ne yazık ki bu sebeple ölen birçok insan var. O yüzden bütün insanların bu uğraşa katılması gerektiği üzerinde açık bir şey dille söylüyorlar. Aklı selim olanlar var tabii. Sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına sıkı sıkı uymaya çalışıyorlar. Onları da takdir ediyoruz. Geçenlerde okuduğum bir köşe yazarı bu durumu başkalarına saygı gösteren, önemseyen insanlar olarak nitelendiriyor. Bence çok haklıdır. Bu mesele sadece bizimle ilgili değildir. Yani içinde yaşadığımız bu dönem bana bir şey olmaz mantığıyla hareket edebileceğimiz bir dönem değil. Ben dikkatli olmazsam başkaları zarar görür mantığında olmamız gereken bir dönem. Mesele sadece bizim hasta olup olmayacağımız değil, virüsü taşıyıp başkaları için aslında bir felakete sebep olup olmayacağımız konusu. Elbette en büyük arzumuz bir an evvel kalıcı bir tedavinin, bir aşının bulunması ve işte normal hayata bir şekilde dönülmesi. Fakat bütün bu pandemi dönemi aslında Hristiyan yaşamı için, kutsal kitabın bizi yönelttiği genel yaklaşım için bir adeta harika bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda Mesih inananları arasında sıkça konuşulan bir konu var. Zaten ne zaman böyle zorluklar, aşılamayacak gibi görünen büyük olaylar gerçekleşirse bu konu dile getirilir. İsa'nın ikinci gelişini yakın mı? Hastalıklar, kıtlıklar, savaş gürültüleri, bütün bunlar bize bunu hatırlatıyor değil mi? Matta 24. bölümde 3. ayette ve devamında 5 ve 8. ayetlerde şöyle söylüyor. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler. Bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirtiler ne olacak? Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır dedi İsa. İsa'nın ikinci gelişi tüm Hristiyanların büyük özlemle beklediği bir gün. Bunu açık bir dille söyleyebiliriz. İlahilerimizde, dualarımızda hep ne söylüyoruz? Gel Rabbi İsa diyoruz. O gün biz inananlar İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul edenler için harika bir gün olacak. Ne diyor kutsal kitap? Göz açıp kapanana kadar değiştirileceğiz. Ölümlü bedenler ölümsüzlüğü giyinecek. Önce Mesih'e ait ölüler, sonra biz yaşamakta olanlar Mesih İsa'yı karşılamak üzere göğe çıkarılacağız. Bizim için gerçek yaşam başlayacak. Ait olduğumuz ebedi evimize, göksel babamızın yanında sonsuza dek yaşamaya başlayacağız. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olmayacak. Rabbin görkemi karşısında adeta mest olacağız. Hiçbir gereksinimimiz olmayacak çünkü Tanrı'nın tüm doluluğu orayı kaplayacak. Ne muhteşem, ne harika. Bu nedenle gel Rabbi İsa diyoruz. Kim istemez ki? Kim istemez ki? Ben söyleyeyim size, kim istemez? Bu duruma hazır olmayanlar istemezler. Çünkü İsa'nın ikinci gelişi aynı zamanda yargı kürsüsünün kurulacağı gündür. Yargı ev halkından başlayacak ve herkes yaptıklarının hesabını verecek o gün.
Bunu biliyoruz. 2. Petrus mektubunda 3. bölüm 9. ayette şöyle diyor. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. İsa'nın ikinci gelişi yakın mıdır? Evet. Herkes buna hazır mı? Hayır. İsa'nın ikinci gelişi için en büyük kriter hastalıklar, savaşlar, kıtlıklar değildir sevgili dostlar. Müjdenin tüm uluslara duyurulmuş olmasıdır. Aslında bu en büyük kriterdir. Bakın Markos müjdesinde 13. bölüm 10. ayette bu açık bir dille ifade edilmektedir. Şöyle diyor, ne var ki önce müjdenin bütün uluslara duyurulması gerekir. O halde benim düşüncem kiliselerimizde ruhsal pandeminin ilan edilmesi gerekmektedir. Çünkü insanları öldüren, sonsuz ölüme götüren şey aslında COVID-19 değil, aslında günahın ta kendisidir. Adem ve Havva'dan başlayarak günümüze kadar çoğalarak ve adeta bütün yaşamımızı, yüreğimizi, düşüncelerimizi, hareketlerimizi, eylemlerimizi, sözlerimizi kapsayan o günah sorunu. Peki bununla ilgili tedbirlerimizi alıyor muyuz? Bunun üzerinde biraz düşünelim. COVID-19 süresince umursamaz, bana bir şey olma düşüncesiyle hareket edenleri yadırgıyoruz, onlara kızıyoruz ama bizleri ölüme götürecek günah sorunu için tedbirler alıyor muyuz? Malum, maske, sosyal mesafe, hijyen, COVID-19 tedbirleri. Peki günaha karşı tedbirler nelerdir? Düzenli kutsal kitap okumak, dua, tövbe, kardeşlerle bir araya gelme, işte bütün bunlar günaha karşı tedbirlerdir. En büyük hata bana bir şey olma düşüncesidir. 1. Petrus 5. bölüm 8. ayet bizi uyarıyor bu düşünceyle ilgili. Diyor ki ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz sevgili dostlar. Alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Eski yaratılışımızdan gelen Mesih İsa'yı tanımadan önce hayatımızda bulunan bazı alışkanlıkları artık Mesih'le beraber yeni alışkanlıklara dönüştürmeliyiz, değiştirmeliyiz. Birkaç örnek vermek gerekirse, küfür etmek yerine bereketlemek, öç alma yerine bağışlama, zina yerine kutsallık, dedikodu yerine kelam paylaşımları, çalma yerine bağışta bulunmak, öfkeyle karşılık vermek yerine sabır gibi eskiden kalma alışkanlıklarımızı, Mesih'ten önceki alışkanlıklarımızı Mesih'le beraber Mesih'in karakterine uygun alışkanlıklarla değiştirmeliyiz. Yani birçok kilise üyesi belki de bilinçaltında çok bunu dillendirmesi de bilinçaltında konunun sadece önderlerle ilgili olduğunu düşünüyor. Bazen Hristiyan yaşam tarzı tam olarak Hristiyan yaşam tarzının tam olarak uygulanabilmesi sadece kilise önderlerinden bekleniyor. Oysa bu büyük bir hatadır. COVID-19 mücadelesinde sadece sağlık çalışanlarından bunu beklemek ne kadar yanlışsa, ne kadar yanlış bir düşünceyse, aynı şekilde kiliselerimiz için de bu yanlış bir düşüncedir. Oysa bu topyekin bir mücadele gerektirir. Açıkçası kilise üyelerinin bu konudaki titizliği kilise önderlerininkinden çok daha büyük bir etkiye sahiptir. Toplum bizleri zaten din adamı böyle davranmalı şeklinde yaftalamış durumda. Bu doğru bir düşünce değildir. Her din adamı her şeyden önce Mesihçidir, Hristiyandır. O da diğer bütün kilise üyeleri gibi Mesih'in karakterine giyinmek için uğraş ve çaba göstermektedir ve Kutsal Ruh'tan bu konuda yardım istemektedir. Elbette günah sebebiyle doğan sonuçlar konusunda sizlere yardım etmek için biz buradayız. Ama aslında sizin kararlılığınızın etki alanı çok çok daha büyüktür. Bunun farkında mısınız? Günah konusundaki hassasiyetimizi, dikkatimiz, özenimiz sadece bizi değil başkalarını da etkilemektedir. Günah bulaşıcıdır sevgili dostlar. Tıpkı COVID-19 gibi.
Tanıklığımızın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu unutuyoruz bazen. Çevremizde birçok insan var ki Mesih'i tanımaları için sizden başka bir imkanları yok. Bunun farkında mısınız? 1. Petrus'ta 2. bölüm 12. ayette şöyle diyor. İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki kötülük yapanlar mısınız gibi size iftira etseler de iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı kendilerine yaklaştığı gün yücelsinler. Günah konusundaki hassasiyetimiz, dikkatimiz, önemimiz sadece bizi değil başkalarını da etkilemektedir. Ve tek bir panzehir vardır. Bu günah, bizi ölüme götüren bu günah konusunda tek bir panzehir vardır. Covid-19 için panzehir bulunamadı henüz ama hamdolsun ki günah için Tanrı'nın sağladığı panzehir İsa Mesih'in ta kendisidir. Günahlarımızın kefaretini çarmıhta ödemiştir. Onun yaralarıyla şifa bulduk. Bu iyi haber, bu müjde değil de nedir sevgili dostlar? Artık çaresiz değiliz. İsa dünyanın sonuna dek bizi de olacağını vaat etti ve vaadini gerçekleştirmektedir. Böylesi bir panzehir elinizdeyken bunu ailenize, sevdiklerinize hatta sokaklarda paylaşmaz mısınız? Size sorarım. Bu hem başkalarının kurtulmasına hem de İsa'nın ikinci gelişinin hızlanmasına emek vermektir. Sadece sizin için değil, tüm uluslar için çok önemlidir bu. Bir Hristiyan bencil olamaz. O halde tıpkı Covid-19 illetiyle uğraşır gibi, aynı zamanda ruhsal hayatlarımızda ve bizi sonsuz ölüme götürecek olan günah meselesiyle, günah sorunuyla da aynı derecede ilgilenmeli ve bunu dikkate almalıyız. Unutmayın, sizin hayatınızda gerçekleştireceğiniz bu konudaki direnç, bu konudaki dikkat birçoklarının kurtulmasına fırsat ve olanak tanıyacaktır ve Mesih İsa'nın ikinci gelişini hızlandıracaktır. O halde birlikte dua edelim. Dua edelim ki Rab, bize şifa veren Rab, bütün ulusumuza şifa versin. Mesih'i tanımayan, İsa aracılığıyla kurtuluşa henüz kavuşamayan insanlar için ve kilisesini bu tanıklıkla, bu çabayla kullansın diye birlikte Rab'in önünde duralım sevgili dostlar. Rab İsa'm, sana yaklaşmak istiyoruz ve teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bizi çaresiz bırakmadın. Günaha karşı kendi başımıza göstermeye çalıştığımız bütün gayrete rağmen aslında bunun üstesinden gelemiyorduk ama sen çarmıhta her birimizin günahının kefaretini ödemek üzere öldün ve ölümden dirildin. Senin çarmıhtaki ölümün aracılığıyla artık Tanrı'yla barıştık. Günah sorunu bizim hayatımızdaki gücünü yitirdi. Artık ona karşı direncimiz var. Ona karşı koyabilmek için bir imkanımız var. Ve bunun için sana teşekkür etmek istiyoruz bütün kalbimizde. Evet, hepimiz senin ikinci gelişini büyük bir özlemle bekliyoruz ya Rab. Ve bu ikinci geliş için bize düşen payı da gerçekleştirme konusunda senden yardım istiyoruz. Hem tanıklığımızla günaha karşı gösterdiğimiz o büyük çaba ve bunun tanıklığıyla hem de çevremizdeki insanların seni tanımasına olanak sağlayarak senin gelişini hızlandırmak istiyoruz. Rab, günümüzde bu Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanları büyük zorluklar, büyük sıkıntılar, büyük elemler çekiyorlar. Bazıları hayatlarını kaybediyor. Rab, onlar için dua etmek istiyoruz. Lütfen onları güçlendir, ayağa kaldır. Lütfen onlarla birlikte ol. Aynı zamanda gerek Türkiye'de gerek de dünyanın dört bir yanında bu salgına son verecek bir aşı bulunabilmesi için dua ediyoruz ve senin önünde duruyoruz. Ama bütün bu pandemi zamanı, insanların ölümü adeta içlerinde hissettikleri bu zaman, aynı zamanda insanların sana yaklaşabilmeleri, Tanrı'nın gerçeğiyle ilgilenebilmeleri için bir fırsat oluştursun. Ya Rab, görüyoruz ki aslında küçücük bir virüs, zengin fakir ayırt etmeden, varlıklı varlıksız ayırt etmeden, eğitimli eğitimsiz ayırt etmeden, aslında bu dünyanın bize sunduğu, değerli gibi gösterdiği ne varsa bütün bunların üzerinde
herkese ölümle yüz yüze getiriyor. O yüzden ölüm artık düşündüğümüz kadar bize uzak değil. Bunu keşfedebiliyoruz, bunu görebiliyoruz. Dua ediyorum ki birçokları bunun hakkında düşünsün ve sonsuz yaşam için bir yatırım yapsınlar ve sana yaklaşsınlar. Seninle ilgili gerçeğe, çarmıhta gerçekleştirdiğin harika işe yaklaşabilsinler. Yüceler yücesi İsa'nın adıyla. Amin ya Rab. Amin. Sevgili dostlar, umut ediyorum ki kiliselerinizde bu ruhsal pandemiyi ilan edersiniz ve bu hassasiyetle yaşamlarınızı sürdürürsünüz. Rabbin lütfu ve bereketi hepinizle birlikte olsun. Esenlikle kalın.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Elçilerin İşleri 9. Bölüm.
1: İsa Saul'a görünüyor. Saul ise Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul bir sesin kendisine "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti. Saul, "Ey efendim sen kimsin?" dedi. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım." diye yanıt geldi. "Hadi kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek." Saul'la birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu. Oldukları yerde kala kaldılar. Sesi duydularsa da kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam'a götürdüler. 3 gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi. Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona "Hananya" diye seslendi. "Buradayım ya Rab" dedi Hananya. Rab ona "Kalk" dedi. Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor. Görümünde yanına Hananya adlı birinin geldiğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür. Hananya şöyle karşılık verdi. "Ya Rab, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yeruşalim'de senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır. Rab ona git dedi. Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim." Bunun üzerine Hananya gitti. Eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. "Saul kardeş" dedi. "Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı." O anda Saul'un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü. Saul yeniden görmeye başladı. Kalkıp vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip kuvvet buldu. Saul, Şam'da ve Yeruşalim'de. Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. Havralarda İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Onu duyanların hepsi şaşkına döndü. Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da öğlelerini tutuklayıp başkâhinlere götürmek amacıyla gelmedi mi diyorlardı. Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu. Aradan günler geçti. Yahudiler Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular. Ne var ki kurdukları düzenle ilgili haber Saul'a ulaştı. Yahudiler onu öldürmek için gece gündüz kentin kapılarını gözlüyorlardı. Ama Saul'un öğrencileri geceleyin kendisini aldılar. Kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içinde aşağı indirdiler. Saul Yeruşalim'e varınca oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor, İsa'nın öğrencisi olduğuna inanamıyorlardı. O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Onlara, Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı. Böylelikle Saul, Yeruşalim'de girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte bulunarak Rabbin adını korkusuzca duyurmaya başladı. Dili Grekçe olan Yahudilerle konuşup tartışıyordu. Ama onlar onu öldürmeyi tasarlıyorlardı. Kardeşler bunu öğrenince onu Sezarya'ya götürüp oradan Tarsus'a yolladılar. Bütün Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk kutsal ruhun yardımıyla sayıca büyüyordu. Eneas ve Tabita. Bu arada her tarafı dolaşan Petrus, Lidda'da yaşayan kutsallara da uğradı. Orada Eneas adında birine rastladı. Eneas felçliydi. 8 yıldan beri yatalaktı. Petrus ona, "Eneas, İsa Mesih seni iyileştiriyor," dedi. "Kalk, yatağını topla." Eneas hemen ayağa kalktı. Lidda ve Şaron'da yaşayan herkes onu gördü ve Rab'be döndü. Yafa'da İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita, ceylan anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. O günlerde hastalanıp öldü. Ölüsünü yıkayıp üst kattaki odaya koydular. Lidda, Yafa'ya yakın olduğundan Petrus'un Lidda'da bulunduğunu duyan öğrenciler, ona 2 kişi yollayıp, "Vakit kaybetmeden yanımıza gel," diye yalvardılar. Petrus kalkıp onlarla birlikte gitti. Eve varınca onu üst kattaki odaya çıkardılar. bütün dul kadınlar ağlayarak Petrus'un çevresinde toplandılar. Ona, ceylanın kendileriyle birlikteyken diktiği entarilerle üstlükleri gösterdiler. Petrus herkesi dışarı çıkarttı, diz çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek, ''Tabita, kalk!'' dedi. Kadın gözlerini açtı. Petrus'u görünce doğrulup oturdu. Petrus elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Sonra kutsallarla dul kadınları çağırdı. Ceylan'ı diri olarak onlara teslim etti. Bu olayın haberi bütün Yafa'ya yayıldı ve birçokları Rab'be inandı. Petrus uzunca bir süre Yafa'da Simon adında bir dericinin evinde kaldı.
0: Elçilerin İşleri 10. Bölüm.
1: İman eden Yüzbaşı. Sezarya'da Cornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşıydı. Dindar bir adamdı. Hem kendisi hem de bütün ev halkı Tanrı'dan korkardı. Halka çok yardımda bulunur, Tanrı'ya sürekli dua ederdi. Bir gün saat 3 sularında bir görümde Tanrı'nın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona Cornelius diye seslendi. Cornelius korku içinde gözlerini ona dikti. Ne var efendim dedi. Melek ona şöyle dedi. Duaların ve sadakaların anılmak üzere Tanrı katına ulaştı. Şimdi Yafa'ya adam yolla. Petrus olarak da tanınan Simon'u çağırt. Petrus evi deniz kıyısında bulunan Simon adlı bir dericinin yanında kalıyor. Kendisiyle konuşan melek uzaklaştıktan sonra Cornelius, iki uşağıyla özel yardımcılarından dindar bir askeri çağırdı. Kendilerine her şeyi anlattıktan sonra onları Yafa'ya gönderdi. Petrus'un görümü. Ertesi gün onlar yol alıp kente yaklaşırlarken, saat 12 sularında Petrus dua etmek için dama çıktı. Acıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti. Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirildiğini gördü. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar vardı. Bir ses ona, ''Kalk Petrus, kes ve ye!'' dedi. ''Asla olmaz ya Rab'' dedi Petrus. ''Hiçbir zaman bayağı ya da murdar herhangi bir şey yemedim.'' Ses tekrar ikinci kez duyuldu. Petrus'a, ''Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme.'' dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra çarşafı andıran nesne hemen göğe alındı. Petrus şaşkınlık içindeydi. Gördüğü görümün ne anlama gelebileceğini düşünürken, Cornelius'un gönderdiği adamlar sonra Simon'un evinin kapısına kadar geldiler. Evdekilere seslenerek, ''Petrus diye tanınan Simon burada mı kalıyor?'' diye sordular. Petrus hala görümün anlamını düşünürken, ruh ona, ''Bak, üç kişi seni arıyor.'' dedi. ''Hadi kalk, aşağı in. Hiç çekinmeden onlarla git. Çünkü onları ben gönderdim.'' Petrus aşağı inip adamlara, ''Aradığınız kişi benim.'' dedi. ''Gelişinizin sebebi ne acaba?'' ''Doğru ve Tanrı'dan korkan bütün Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan Cornelius adında bir yüzbaşı var.'' dediler. Kutsal bir melek ona, ''Seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini buyurdu.'' Bunun üzerine Petrus onları içeri alıp konuk etti. Petrus, Cornelius'un evinde. Ertesi gün Petrus kalktı. Onlarla birlikte yola çıktı. Yafa'daki kardeşlerden bazıları da ona katıldı. İkinci gün Sezarya'ya vardılar. Bu arada Cornelius, akraba ve yakın dostlarını toplamış onları bekliyordu. Eve giren Petrus'u karşıladı. Tapınırcasına ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak, ''Kalk, ben de insanım.'' dedi. Petrus, Cornelius'la konuşa konuşa içeri girdiğinde birçok insanın toplanmış olduğunu gördü. Onlara şöyle dedi, ''Bir Yahudinin başka ulustan biriyle ilişki kurmasının, onu ziyaret etmesinin töremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana hiç kimseye bayağı ya da murdar dememem gerektiğini gösterdi. Bu nedenle çağrıldığım zaman hiç itiraz etmeden geldim. Şimdi beni ne amaçla çağırdığınızı sorabilir miyim?'' Cornelius, ''Üç gün önce bu sıralarda saat 3'te evimde dua ediyordum.'' dedi. Birdenbire parlak giysili bir adam önüme çıkıverdi. ''Cornelius'' dedi, ''Tanrı senin duanı işitti. Verdiğin sadakaları andı. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırt. O deniz kıyısında oturan derici Simon'un evinde kalıyor. Bunun üzerine sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi biz hepimiz Rabbin sana buyurduğu her şeyi dinlemek üzere Tanrı'nın önünde toplanmış bulunuyoruz.'' O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi, ''Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Tanrı'nın herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrail oğullarına ilettiği bildiriden haberiniz vardır. Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları, Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Biz İsa'nın Yahudilerin ülkesinde ve Yeruşalim'de yaptıklarının hepsine tanık olduk. Onu çarmıha gerip öldürdüler. Ama Tanrı onu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. İsa halkın tümüne değil de Tanrı'nın önceden seçtiği tanıklara, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Petrus daha bu sözleri söylerken kutsal ruh konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlılar, kutsal ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus, "Bunlar tıpkı bizim gibi kutsal ruhu almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?" dedi. Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Petrus'a birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, ben Emre Kararlı, Tuzla Protestan Kilisesi pastörüyüm. Bugün Rabbin sözüne birlikte bakmadan önce hepinize iyi pazarlar dilemek istiyorum. Rabbin lütfu esenliği sizlerle beraber olsun. Bugün kutsal yazılarda özellikle İsa'nın söylediği bir cümle üzerinde sizi düşündürmek istiyorum. Yuhanna müjdesinde, Yuhanna 7. bölümde görüyoruz ki aslında bütün bölüm İsa'nın kimliği hakkındaki tartışmalarla dolu. Hem halk kendi arasında bu tartışmaları sürdürüyor. O Mesih midir, değil midir, beklenilen kurtarıcı mıdır, değil midir diye. Aynı zamanda bu konuda yetkin din adamları, Ferisiler aynı tartışma içerisinde Yuhanna 7. bölümde bu tartışmalar giderek koyulaşıyor ve yoğunlaşıyor. Bu nedenle halk arasında ayrımlar oluşuyor, düşüncelerde farklılıklar oluşuyor. Yine de birçok insan İsa'nın öğretilerinden, yapıp ettiklerinden, kendisi hakkında, özellikle kendini tanrısal doğası hakkında söyledikleri karşısında eylemlerle, yaptığı işlerle bunu neticelendirmesi, insanların iman etmesine, tövbe etmesine ve İsa Mesih'i iman etmelerine yol açıyor. Fakat bütün bu tartışmaların, bütün bu kargaşanın tam ortasında İsa tapınakta ayağa kalkıyor ve birkaç şey söylüyor. İsa neden tapınaktaydı? Çünkü Çardak Bayramı kutlanıyordu. Çardak Bayramı, yani anlayacağımız dilde hasat bayramı olarak ifade edilebilir. İnsanlar ürünlerini hasat ettikten sonra Tanrı'nın buyruğu uyarınca Rabbe verdikleri için, sağladıkları için şükretmek üzere toplanıyorlardı. Bayramın son günü en önemli gündü, çünkü kurbanların sunulduğu, o dini birçok ritüelin gerçekleştiği bir zamandı. Ve işte o bayramın son gününde İsa ayağa kalkıyor ve bir cümle söylüyor. Ve bugün bu İsa'nın söylediği bu cümle üzerinde sizi düşündürmek istiyorum. Yuhanna 7. bölümde 37 ve 38. ayetlere birlikte bakalım. Şöyle diyor: bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinde diri su ırmakları akacaktır. Başlangıçta çok basit gibi görünebilir bu ifade, fakat çok derin bir anlamı vardı. Öncelikle şunu hayal etmenizi istiyorum. Muhtemelen tapınağın içerisinde bu Şiloh havuzunun hemen yan tarafında İsa ayağa kalktı ve bu cümleleri söyledi. Orada bir havuz vardı, akan bir su vardı ve işte büyük ihtimalle İsa bu suya bakarak insanlara aslında bütün bu tartışmalara son verecek bir cümle söyledi. Bana iman edenin içinde diri su ırmakları akacaktır. Bu bir dinin vaat edebileceğinden çok daha öte bir şeydir. İçimde diri su ırmakları akacaktır. Ne demek istedi İsa? Aslında bunu doğru anlamak, doğru kavramak gerekiyor. Şimdi bu Çardak Bayramı'nın önemli bir özelliği vardı. Her 7 yılda bir bağışlanma günüydü. Tabii bu İsa'nın bu ifadeyi söylediği zaman da gerçekten o 7. yıl tamamlanmış mıydı onu bilemiyoruz, ama Çardak Bayramı denince insanların aklına gelen şeylerden bir tanesi buydu. Her 7 yılda bir borçlarını ödeyemeyen kişilerin borçları bağışlanırdı, affedilirdi. Ve Şiloh havuzunu da biliyoruz. Şiloh havuzu insanların şifa aldığı bir yerdi. Zaman zaman Tanrı'nın bir meleği orayı ziyaret ediyordu ve Rabbin gücüyle havuz çalkalanıyordu. Havuz çalkalandığında, eğer bir kimse içeriye girerse, havuzun içine girerse, hastalığından şifa alıyordu, iyileşiyordu. Bütün bu resmi tam olarak gördüğümüzde İsa'nın bu sözleri çok daha derin ve önemli bir anlam kazanmaktadır bizim için. Şimdi dediğim gibi İsa'nın vaadi bir dinin vaadinin çok daha ötesindedir. İsa neden bahsediyor? Zaten Havari Yuhanna bunu söylüyor. İsa bunu kutsal ruhtan bahisle ifade etmektedir. Bana iman edenin içinde diri su ırmakları akacak derken bahsi aslında kutsal ruhla ilgilidir. Tanrı'nın ruhu, Ruhul Kudüs. Nasıl ifade etmek isterseniz. Ve dediğim gibi bir din bize cenneti vaat edebilir, bir din bize iyi olmayı başarabilmenin yollarını gösterebilir, bir din bize ibadetle çeşitli şekillerde rahatlamayı vaat edebilir, ama hiçbir din bize Tanrı'nın ruhunu
vaat edemez. İşte bütün bu Mesih'in kimliğiyle ilgili, İsa'nın kimliğiyle ilgili bütün bu tartışmaların ortasında adeta bu tartışmalara son verecek büyük bir belirtiden bahsetmektedir İsa. Bana iman edenin içinde diri su ırmaklar akacaktır. Bu kutsal ruhun ta kendisidir. Bildiğiniz gibi kutsal kitap içerisinde özellikle eski antlaşma metinlerinde Tanrı'nın ruhuyla ilgili konular aslında bu metaforla ifade edilmektedir. Bir nehir olarak, bir akarsu olarak ifade edilmektedir. Onlardan en önemlisi ve bugün dikkate alacağımız noktalardan bir tanesi şu. Hezekiel 47. bölümde Peygamber Hezekiel bir görüm görmektedir. Ve bu gördüğü görümde bir melek onu alıp tapınağa götürür. Ve oradaki görüm aslında İsa'nın bize ifade etmek istediği, adına iman edenlerde gerçekleşeceğini söylediği o şeyin ne olduğunu bize gözlerimizin önüne sermektedir. Bizim gözlerimizin önüne sermektedir adeta. Birlikte okuyalım. Hezekiel 47. bölümde 1'den 6'ya kadar okuyacağım ben. Dileyenler evde daha uzun okuyabilirler. Ama zaman açısından özellikle vurgulamak istediğim ayetleri okuyacağım. O yüzden Hezekiel 47. bölüm 1'den 6'ya kadar birlikte okuyalım. Şöyle diyor: adam beni tapınağın girişine geri getirdi. Doğuya doğru tapınağın kapı eşiğinin altında sular aktığını gördüm. Tapınak doğuya bakıyordu. Sular tapınağın güney yanının altından sunağın güneyinden aşağıya akıyordu. Beni oradan kuzey kapısından çıkarıp dış yoldan doğuya bakan dış kapıya götürdü. Sular güney yönünde akıyordu. Adam elinde bir ölçü ipiyle doğuya doğru gitti. Bin arşın ölçtükten sonra beni ayak bileğine dek çıkan sulara getirdi. Bin arşın daha ölçtü ve beni dize kadar çıkan sulara getirdi. Bin arşın daha ölçtü, beni bele kadar çıkan sulara getirdi. Bin arşın daha ölçtü, içinden geçemeyeceğim bir ırmak oluştu. Sular yükselmişti, içinden yürüyerek karşıya geçilemez, yüzülecek kadar derin bir ırmak olmuştu. Bana, insanoğlu bunu gördün mü diye sordu. Hezekiel bir görüm görüyor. Tapınağın avlusunda dururken tapınağın içerisinden bir su çıkıyor ve bu su o kadar giderek derinleşiyor bu suyla ilgili. Dolayısıyla aslında bu kutsal ruhun bizlerin hayatındaki varlığının nasıl ilerlediği yönünde bize bir fikir vermektedir. Özellikle İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul etmiş, bu yolla Tanrı ile barışını sağlamış, Mesih İsa aracılığıyla kurtuluşa erişmiş kişilerin hayatında kutsal ruh gelir. İsa'nın vaadi bu şekildedir zaten. Bana iman edenin içinde diri su ırmakları akacak derken kastettiği şey budur. Dolayısıyla Tanrı'nın vaadi bizden uzak, bizimle yakınlık, bize yakınlık göstermeyen, sadece ne yapıp ettiğimizle ilgilenen bir Tanrı olma fikrinden ziyade tamamen bizimle birlikte olmaya odaklı, bizimle yan yana, bizimle iç içe olmaya odaklı bir ilişkidir. Bu da Tanrı'nın ruhuyla mümkün olabiliyor bizim hayatımızda. İsa'nın vaadi budur. Zaten Yuhanna 14. ve 16. bölümlerde yeniden bu kutsal ruhun kimliği, kutsal ruhun yapıp edecekleri üzerine İsa bizlere öğretmektedir. Fakat burada Hezekiel'in gördüğü görüm çok önemlidir. Çünkü önce o suya giriyor, önce bileklerine kadar giriyor bu su. Yani bu ilk iman ettiğimiz zaman olarak resmedilebilir gözümüzün önünde. İlk iman ediyoruz, İsa Mesih'i Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak hayatımıza kabul ediyoruz. Çarmıhta bizim günahlarımızın kefaretini ödediğine iman ederek, onun aracılığıyla, onun ölümü, ölümden dirilişi aracılığıyla babayla, semavi babamızla barışı sağlıyoruz. Ve kutsal ruh bizim hayatlarımıza geliyor, bileklerimize geliyor. Sonra Rab'de büyümeye başlıyoruz. Kutsal kitap okuyarak, kelam hakkında dersler alarak, vaazlar dinleyerek, kilise içerisindeki sohbetlere katılarak, imanlı kardeşlerle zaman geçirerek ve duayla Rab'de büyümeye başlıyoruz. Rab'de büyümek demek, Tanrı'yla olan ilişkimizi geliştirmek demektir. Ve işte Tanrı'ya ne kadar yaklaşıyorsak, kutsal ruh bizim hayatımızı o kadar çok adeta ele geçirmektedir. Yani bin arşın ve bin arşın daha üstünde o dize ve bele kadar gelen o hikaye.
Aslında kutsal ruh bütün hayatımızı almak istiyor. Ve sonunda bu adamın, bu meleğin Hezekiel'i gösterdiği bu görümde bu akarsu boyunu aşıyor. Aslında o ruhun doluluğudur bizim hayatımızda. Ruhun doluluğu aracılığıyla aslında bizler gerçekten Mesih İsa'nın o bizim yaşamlarımızda yapmak istediklerini, Mesih İsa'nın bizimle beraber yapmak istediklerini keşfedebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Zorluklar, sıkıntılar ya da hayatımızdaki o üzerinden gelemeyeceğimizi düşüneceğimiz kadar büyük dertler bizim hayatımızdan tamamen yok olup gidiyor mu? Hayır. Ama kutsal ruh sayesinde bizi dolduran, hayatımızı yönlendiren, bizi Tanrı'yla beraber yürümeye teşvik eden ve bu konuda bize yardım eden o kutsal ruh aracılığıyla, artık o boyumuzu aşan kutsal ruh aracılığıyla artık bu yolda Tanrı'yla beraber ilerleyebiliyoruz sevgili dostlarım. Peki bu ayetler gerçekten kutsal ruhla ilgili midir? Hezekiel 12. bölümde, 47. bölümde 12. ayette şöyle devam ediyor. Diyor ki bu görümde, ırmağın her iki yanında her çeşit meyve ağacı yetişecek diyor. Yaprakları solmayacak, meyveleri tükenmeyecek. Her ay meyve verecekler. Çünkü tapınaktan çıkan sular oraya akıyor. Meyveleri yiyecek olarak, yaprakları şifa için kullanılacak. İşte aslında İsa'nın bizimle beraber ve bizim hayatımızda yapmak istediği şey budur. Sürekli o ruhun meyvelerinin bizim hayatımızda görünmesi. Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetleri herhalde hepimiz gözlerimizin önüne gelmiştir. O meyveler sevgi, sevinç, esenlik, bağlılık, yumuşak huyluluk, öz denetim, bütün bu meyveler aslında kutsal ruh aracılığıyla bizim hayatlarımızda etkin olmak istiyor. Ve bunu ruh aracılığıyla gerçekleştirmek istiyor. Sadece bu değil. Olay sadece bizimle ilgili değil. Aynı zamanda Tanrı bizi başkaları için kullanmak istiyor. Mesih İsa'yı Rabbi kurtarıcı olarak hayatına kabul eden, Tanrı'yla barışan, onunla ilişkisini düzelten, Tanrı'nın gerçeğine erişen her bir kimse büyük bir sevinçle başkalarına bu sevinci ifade etmek istiyor. Meyveleri yiyecek olarak diyor kullanacak. Sizin hayatınızda kutsal ruhun işleyişi sayesinde o sevgi, sevinç, esenlik, bağlılık, yumuşak huyluluk, öz denetim gibi bütün bu olgular etrafınızdaki insanlar için muazzam bir tanıklık oluşturacaktır. Ve insanlar sizin hayatınızdaki bu değişimi görerek Rabbi kendilerine yaklaştığı gün yüzü atacaklardır. Ben söylemiyorum, kutsal kitap bunu söylüyor. Aynı zamanda yaprakları şifa olarak kullanılacak diyor Hezekiel'deki bu görümde. Yani Rab başkalarına şifa aracı olarak da bizi kullanmak istiyor. Mesih İsa adıyla edilen dualarla, ona karşı büyük sadakatimizle, bu ruhsal meyvelerin hayatımızda görünmesiyle insanların hem ruhsal hastalıklarından iyileşmeleri hem de aynı zamanda fiziksel hastalıklarından iyileşmeleri için de Rab bizi kullanmak istiyor. Biz biliyoruz ki İsa Mesih'in isminde güç vardır. O doktorların doktorudur, şifa veren Tanrı'dır ve Tanrı işte kilisesini, o iman eden o insanlar topluluğunu bu amaç için kullanmak istiyor. İsa için bütün bu tartışmaların olduğu bu ortamda Yuhanna 7. bölümde İsa ayağa kalkıyor ve diyor ki, bana iman edenin içinde diri su ırmakları akacaktır. Tabii birçoğumuzun aklına geliyor değil mi? Birinci mezmur. Hani mezmurların ilki. Ne diyordu? Ne mutlu o insana ki kötülerin öğüdüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır. İşte İsa'ya iman edenlerin içinde o diri su ırmakları akacaktır. Değerli dostum,
Belki bugüne kadar kutsal ruhla ilgili bu tecrübeyi hiç yaşamadın hayatında. O zaman yapman gereken en önemli şey gerçekten tövbe ederek İsa Mesih'i Rabbin ve kurtarıcın olarak hayatına kabul etmek. Eğer tövbe etmiş İsa Mesih'i Rabbin ve kurtarıcın olarak hayatına kabul etmişsen o zaman babadan istemelisin. Zira İsa bunu açık bir dille ifade etti. Dedi ki sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza armağanlar verirsiniz de kendisinden isteyenlere, Tanrı'nın kendisinden isteyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesindir. Eğer henüz Mesih İsa'nın vaat ettiği bu kutsal ruhla ilgili gerçek sizin hayatınızda yoksa o zaman kısa bir duayla Tanrı'dan onun ruhunu isteyebilirsiniz. Neden? Çünkü hayatınızda onun meyveleri görünsün. Neden? Çünkü insanlar bu meyveleri görerek Tanrı'yı yücelsinler. Onlara yaklaştıkları gün Tanrı'yı yücelsinler. Neden? Çünkü insanların şifaya ihtiyacı var. Birçok insanın hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak şifaya ihtiyacı var. Ve Tanrı bu konuda sizi kullanmak istiyor. Bu nedenle İsa'nın vaadinin sizin hayatınızda gerçekleşmesi için o zaman lütfen şimdi durup gerçekten o ruhu isteyin Tanrı'dan. İyi bir teolog, iyi bir vaiz, iyi bir öğretmen, iyi bir apologist yani inanç savunmacısı, iyi bir müjdeci olabilirsin. Ama içinde diri su ırmakları akmıyorsa bütün bunlar boştur. Dolayısıyla bugün kendi yüreklerimize dönüp bakalım gerçekten kutsal ruh hala bileklerimizde, dizimizde ya da belimizde mi yoksa tam bir teslimiyetle hayatlarımızı onun ellerine vermiş miyiz? Böylece Tanrı bizim aracılığımızda çalışacaktır. O zaman kısa bir dua edelim ve bulunduğunuz yerde benimle beraber bu duaya amin diyebilirsiniz. Eğer gerçekten kutsal ruhu bu şekilde tecrübe etmek isterseniz. Ya Rab sana teşekkür etmek istiyoruz bütün yüreğimizde. Çünkü senin vaatlerin asla geri alınmaz. Bütün tartışmalar bu İsa'nın kimliğiyle ilgili bütün bu tartışmaların ortasında sen hiçbir dinin vaat edemeyeceği o ruhu bize vaat ettin. Ne mutlu bugün o ruhla coşanlara, ne mutlu bugün o ruh aracılığıyla İsa Rab'dir diyenlere, ne mutlu bugün o ruh aracılığıyla meyveler veren ve insanlara şifa kaynağı olan bütün o kiliselere. Şükrediyoruz ve bugün dinleyicilerimiz arasında henüz bunu tecrübe etmemiş olanlar varsa lütfen onların yüreklerine dokun. Sana teslim olabilmeleri için kutsal ruhun hayatlarındaki işleyişine daha fazla izin vermeleri için gerçekten yüreklerini kapısını sonuna kadar açarak ruhu hayatlarına kabul ederek onu egemen kılmaları için onlara yardım et diye dua etmek istiyorum. Kilisende ruhun etkin olsun diye dua etmek istiyorum. Biz ancak bu ruhla Abba Baba diye sana seslenebiliyoruz. Ve bununla seni yüceltiyoruz. Ya Rab, dua ediyorum ki dinleyicilerimiz arasında henüz İsa Mesih ile ilgili gerçeği kavramamış olanlar varsa şimdi onların da yüreğinde etkin ol. Bunun bir dinin ötesinde, Mesih inancının bir dinin ötesinde senin gerçeğinle yüzleşmek olduğunu, seninle kişisel bir ilişki olduğunu kavrayabilmeleri için kutsal ruhun onların hayatlarında da çalışsın diye dua ediyorum. İsa Mesih'in yüce ve diri ismiyle. Amin. Değerli dostlarım, Rab hepinizi bol bol bereketlesin. Bir kez daha hepinize iyi pazarlar diliyorum. Esen kalın, hoşça kalın.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu. Hoş geldin Göksel.
2: Nasılsın? Hoş bulduk Aydın. İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Hristiyanlığın Etkileri programında aslında Hristiyanlığın dünya mirasına, kültüre, adalete, sosyal yaşama, insan haklarına ve sanata nasıl katkısı oldu, bu konulara değinmeye çalışıyoruz. Ve aslında güzel de bir program serisi sürdürüyoruz. Ve bugün insan hakları konusuna değineceğiz. İnsan haklarına nasıl katkıda bulundu Hristiyanlık? Bu konuyu ele alacağız. Ama öncesinde hatırlatalım, bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmı @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. İnsan haklarına baktığımız zaman aslında insan haklarının tarihinin binlerce yıllık bir tarihi kapsadığını, bir süreyi kapsadığını görüyoruz ve kaydedilmiş tarih içerisinde dinsel, kültürel, felsefik açıdan ve yasal açıdan çeşitli gelişmeler gösterdiğini görüyoruz. Birçok aslında antik belge, dinler, felsefeler insan haklarıyla ilişkilendirilebilecek çok çeşitli kavramları içerdiğini görüyoruz. Örneğin Pers İmparatoru Büyük Kiros tarafından Yeni Babil İmparatorluğu'nun fethedilmesinden sonra üzerinde niyetlerinin yazılı olarak açıklandığı M.Ö. 539 yılına tarihlendirilen Kiros silindiri var. Ve bu aslında en eski eserlerden biri olarak görülüyor, kabul ediliyor. Orta Çağ'da, Orta Çağ'a geldiğimiz zaman 1210'lu yıllarda, 1215'te Magna Carta var. Belki birçoğumuzun ismini duyduğu o Magna Carta'yı görüyoruz orada. Büyük Sözleşme anlamına geliyor ve bu aslında İngiliz hukuk tarihi için ayrı bir önemi olduğu kadar günümüzde de uluslararası hukuk ve antlaşma hukuku, anayasa hukuku içinde önemli olduğunu, öneminin büyük olduğunu görüyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığın insan hakları kavramına nasıl baktığını söyleyebiliriz? Nasıl bakıyor Hristiyanlık insan haklarına?
2: Evet Aydın, yani Yaratılış kitabından baktığımızda Tanrı insanı yaratırken kendi suretimizde yaratalım diyor. Dolayısıyla insan Tanrı suretinde yaratıldı. Bu çok değerli. Başka yaratılan hiçbir şey Tanrı suretinde yaratılmıyor. Sadece insan Tanrı'nın suretinde yaratılıyor. Bu yüzden de elbette değerli ve Hristiyanlık aynı zamanda insanların eşitliğine de vurgu yapıyor. Yani her ne kadar her birimiz farklı etnik kökenden gelsek de, farklı farklı diller konuşsak da, farklı kültürlere sahip olsak da aslında hepimiz eşitiz ve hepimiz Tanrı suretinde yaratıldığımız için her ne fark olursa olsun aynıyız. Yani insanların bir kısmı Tanrı suretinde yaratıldı, diğerleri Tanrı suretinde yaratılmadığı gibi bir durum yok.
0: Evet.
2: Hristiyan olsa da olmasa da bütün insanlar Tanrı suretinde yaratıldılar. İkinci bir önemli noktası da hayata duyduğu saygı. Hristiyanlıkta insan yaşamı kutsal. Ve insan yaşamı daha anne karnında embriyoyken başlıyor. Aslında direkt konumuzla alakalı olmasa da biraz Hristiyanların neden kürtaja bakışı diğer insanlardan farklı, buradan da anlayabiliriz. İnsan hayatı kutsal. Dolayısıyla insan hakkı da aynı şekilde kutsal.
0: Evet.
2: Özetlemek gerekirse eşitlik temelinde, adalet temelinde, merhamet ve herkesin iyiliğini gözetmek temelinde Hristiyanlık insan haklarına bakıyor diyebiliriz.
0: Evet, aslında güzel bir noktaya değindin orada. Daha ilk bizim yaratıldığımız o andan itibaren başlıyor bu değer. Embriyo halindeyken başlıyor insan haklarına, bizim insan oluşumuza verilen değer. Çünkü sen bahsettin, biz Tanrı'nın suretinde yaratıldık ve bu bize bir değer katıyor, bunu biliyoruz. Ve aslında Tanrı'da eski ayete baktığım zaman orada biraz aklıma geliyor. Ana rahminde sizi ördüm diyor, aslında bizi büyük bir özenle yaratıyor. Büyük bir değer vererek yaratıyor ve Hristiyanlıkta temelde bu yaratılışta etkilenerek aslında insan haklarına önem veriyor, değer veriyor. Bunu görüyoruz tabii ki. Peki Hristiyanlık tarih boyunca insan hakları mücadelesinde nasıl katkıda bulunmuştur Göksel? hangi örnekleri verebiliriz?
2: Aklıma ilk gelen Roma İmparatorluğu döneminde, daha erken dönemde Hristiyanlar imparatorluk içerisindeki bu meşhur bildiğimiz gladyatör oyunlarına karşı çeşitli kınamalar yayınlıyorlar. Bunun doğru olmadığını, çünkü gladyatörleri biliyoruz, dinleyicilerimiz de belki az çok duymuşlardır bu terimi. Ne yapıyorlar? Birbirleriyle savaşıyorlar. Ta ki birisi ölene kadar, evet, biri sağ kalana kadar. Ve bunlar köle insanlar. Ve Hristiyanlara göre bu doğru değil. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz gibi insan yaşamı kutsal. Ve birisini öldürmek, ta eski anlaşmadaki 10 emirde bile bize verilen bir yasa, Musa döneminde bile öldürmeyeceksin. Zevk için, sırf insanlar eğlensin diye birbirlerini öldürdükleri bir sistem var ve buna karşı çıkıyorlar. Buna benzer gene öldürmeyle ilgili bebek öldürmeleri çok fazla oluyordu Roma İmparatorluğu'nda. Özellikle işte bebek kız doğduysa istemiyor aile, gidiyor bir yerde öldürüyorlar. Ve buna da aynı şekilde Hristiyanlar kınama yayınlıyorlar. Hatta o bebekleri bir şekilde kurtarıp kendileri bakmaya çalışıyorlar. Orta Çağ döneminde ise Thomas Aquinas figürü bizim için çok değerli. Çünkü o insan haklarını biraz doğa kanunlarıyla da özdeşleştiriyor. Diyor ki biz insan hakkında bir takım şeyler söylüyoruz. İnsanın değerli olduğunu söylüyoruz. İnsanın önemli olduğunu söylüyoruz. Ve belli haklara sahip olduğumuzu söylüyoruz. Doğa da bize zaten bunu açıklıyor diyor. Ve şundan bahsediyor. Yani herkes 3 aşağı 5 yukarı neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu bilir diyor. Yani birisinin parasını çalmanın yanlış olduğunu, birisine tecavüz etmenin çok da doğru bir şey olmadığını, işte birisini öldürmenin hatalı olduğunu, bu sanki içimizde o kodlar yazılmış gibi aydın. Yani hepimiz neyin doğru, neyin ahlaki, neyin kanunlara, insan haklarına uygun olduğunu bilerek doğuyoruz. Fakat diyor Thomas Aquinas, işte günaha meyilli olan yapımızdan dolayı bazen insanlar günah işleyebiliyorlar, ama hepimizin içerisinde neyin doğru olduğuna dair bir bilinç var. Bundan bahsediyor. Son olarak da inanç özgürlüğü kısmından bahsetmek istiyorum. Çünkü insan haklarının bir özelliği de inanç özgürlüğü ve çeşitli dinlere karşı bu tolerans gösterme, o inanç özgürlüğünü sağlama konusunda da Hristiyanlar büyük adım atıyor. Neden böyle yapıyor? Çünkü daha Hristiyanlar bir azınlıkken Roma İmparatorluğu'nun ilk döneminde çok acı çektiler. İşte imparatora ibadet etmedikleri için, işte pagan inanışlara sahip olmadıkları için dışlandılar, yakıldılar, evet, işkencelere maruz kaldılar. O zaman Hristiyanlar bu inanç özgürlüğü ne demek olduğunu en iyi bilenlerdendi. Dolayısıyla onlar da eğer şimdi bizim lügatımızda inanç özgürlüğü diye bir terim varsa bunu da Hristiyanlara borçluyuz diyebiliriz.
0: Doğru. Evet. Sen de bahsettin aslında zaten Hristiyanlığın doğduğu döneme baktığımız zaman, o doğduğu sürece gerçekten korkunç bir zulüm ve istismar görülen bir dönem olduğunu görüyoruz o çağda. Ve Hristiyanlar kendileri de zulme uğruyorlar ve aslında dini özgürlük olmadan yaşıyorlar. Ölüyorlar hatta bunun için, yani inançları yüzünden öldürülüyorlar. Ve Hristiyanların aslında Roma İmparatorluğu'ndaki insanlar için kazandırdığı o ilk büyük insan hakkı yine inanç özgürlüğü olduğunu görüyoruz burada. Bir dine tolerans göstermek, inançlara saygı göstermek olduğunu görüyoruz.
2: Ve yaşama hakkı.
0: Ve yaşama hakkı, evet, kesinlikle. Ve aslında Hristiyanlar da kendileri de artık hukuken bu insan hakkına sahip oluyorlar bir noktada. Tabii ki belki o dönemde günümüzde anladığımız gibi bir insan hakları kavramı olmasa da bu çok önemli bir katediş, çok önemli bir aslında yapı taşı, mihenk taşı o dönemde. Ve zaman geçtikçe aslında Hristiyan liderler var, Hristiyan liderler Roma dünyasına tüm insanların Tanrı'nın suretinde yaratıldığını hatırlatıyorlar. Sen ilk bölümde bahsettin zaten ondan ve sıradan insanın aslında zulüm ve istismarının devam edemeyeceğini öğretiyorlar. Özellikle mesela bir Hristiyan lider Roma'nın arenasında gerçekleşen o senin de bahsettiğin o gladyatör, o kanlı oyunların sona ermesi konusunda büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Onun öğretişlerinin halka öğretişlerini aktarışının, aslında İsa'nın öğretilerini halka aktarmış olmasının ve bu kimsenin hayatının vazgeçilebilir olmadığını olmadığını, hatta bir gladyatör olmaya zorlanan bir kölenin bile hayatın değeri olduğunu ortaya koyuyor, bize hatırlatıyor bunu. Ve bununla beraber aslında baktığımız zaman yüzyıllar boyunca Hristiyan kilisesinin sağlık hizmetleri gibi noktalarda da gelişmeler kat ettiğini ve insan canına verilen değerin bu noktada da ortaya çıktığını görüyoruz. Örneğin farklı yapılar var. Hem yoksullara hem de zenginlere tedavi sağlayan yerler var. Eğitim alanları var bu konuda. Hem sağlık alanında hem diğer konularda eğitim alanları var. Ve aslında birçok noktada Hristiyanlığın hem sağlık hem insan yaşamına saygı hem inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü hem de diğer konularda eğitim hakkı gibi, herkesin eşit eğitim alma hakkı gibi noktalarda etkisinin ortaya çıktığını görüyoruz. Peki Göksel, şunu sormak istiyorum sana aslında. Hristiyanlığın insan haklarına olan etki şu an günümüzde nasıl görülüyor, modern toplumumuzda nasıl görülüyor?
2: Evet, aslında günümüzde birçok insan hakları hareketleri var. Yetimlerle ilgili çalışmalar var, kadınlarla ilgili çalışmalar var, dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalar var. Tabii hepimizin bildiği tarihten Martin Luther King Jr. var tabii, evet, ki büyük bir etkisi olan. Ama modern toplumda sanıyorum ki kiliseye burada büyük bir rol düşüyor ve kilise bu insan hakları ile ilgili sorun yaşayan dezavantajlı bütün grupların o eksiklerini kapatmak için dünyanın her yerinde çalışıyor. Onun dışında sınır tanımayan tabii avukatlar, sınır tanımayan doktorlar gibi kuruluşlar var. Bu kuruluşlar, evet, avukatlık hakkına sahip olamayan kişilere bir şekilde o avukatı sağlamaya çalışıyorlar. Esasen günümüzde hala bu noktalarda çok fazla açık olduğundan bahsedebiliriz. Ancak kilise kendisine düşen rolü elinden geldiği kadar dünyanın her yerinde yapmaya çalışıyor. Çeşitli engellemeler vesaire olsa dahi bu kişilere ulaşmaya ve onlara yeterli hizmeti sağlamaya çalışıyor.
0: Ve aslında günümüzde doğal olarak kabul ettiğimiz tüm o insan haklarının gelişimine yardımcı olduğunu Hristiyanlığın görüyoruz. İşte sağlık hizmeti alma gibi haklar, az önce bahsettim. Eğitim hakkı, oy kullanma hakkı, işçi hakları, kadın hakları, çocukların aslında çocuk olma hakkı, çocukluk hakları ve bunların hepsi aslında Hristiyanlığın mirası olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bununla beraber işte köle ticaretini ve köleliği sona erdirmek, okullar, üniversiteler ve hastaneler açmak gibi liste aslında böyle uzayıp gider. Yani saymaya devam edebiliriz bu listeyi. Birçok etkisi olduğunu görüyoruz. Mesela kadın hakları bağlamında yalnız nasıl bir etkisi vardı Göksel? Örneğin mesela şu ayet var, belki onu aktarmam gerekebilir, o geldi aklıma. İncil'de Galatyalılar bölümü 3. bölüm 28. ayette diyor ki, artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz diyor. Aslında bu o yazıldığı döneme göre çok böyle yenilikçi, çok devrimci bir, evet, ifade değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Çünkü o zamanki toplumda elbette ki kadının çok fazla bir değeri yok erkek kadar. Çocuklar aynı şekilde çok değerli değil. Yaşlılar çok değersiz. Çünkü bir işe yaramıyor diye düşünüyor. İşte ekonomiye bir katkısı yok. Aileye para getirmiyor, çalışamıyor gibi bakılıyor. Ama İncil tüm bu düşünceyi, yani Roma İmparatorluğu'nun temel kültürünü sarsıyor burada. Diyor ki hayır, artık herkes birdir ve iman eden herkes kardeştir. Kadın, erkek veya işte şu millettensin, bu millettensin fark etmeksizin, ayırmaksızın hepiniz Mesih İsa'da birsiniz diyor. Bu çok değerli. Kadını erkekten ayrı tutmuyor. İşte fakiri zenginden ayrı tutmuyor. Hem cinsiyet anlamında, hem etnisite anlamında, hem sosyokültürel olarak bütün tabuları, bütün sınırları ortadan kaldırıyor. Evet. Hatta farklı yerlerde şunu da görüyoruz. Yani aynı kilisede olup patron olan ve işçi olanlar var. İşçilere diyor ki sakın diyor patronunuz da Hristiyan diye bu durumu istismar etmeyin. Çalışın aynı şekilde. Patronlara da diyor ki sizin çalışanlarınız işte kiliseden kardeşlerinizdir, onları ezmeyin. Yani bütün sosyal sınıfları etkiliyor. Bu tabii ki aslında biraz işçi haklarına da, çalışmayla ilgili haklara da değinmiş olduk burada. Ama bu çok önemli. Herkes gerçekten, evet, Tanrı'nın gözünde eşittir.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve işçi haklarıyla ilgili de aslında bir örnek verebiliriz belki yasanın tekrarı bölümünde. İncil'de 24. bölüm 14 ve 15. ayette diyor ki, ücretle çalışan, gereksinimi olan yoksul bir soydaşınızı ya da kentlerinizin birinde yaşayan bir yabancıyı sömürmeyeceksiniz. Ücretini her gün güneş batmadan ödeyeceksiniz. Yoksul olduğu için güvencesi odur. Yoksa sana karşı Rabbe haykırır ve sen de günah işlemiş sayılırsın diyor. Aslında burada o meşhur belki işçinin hakkını alın teri soğumadan ödeyeceksin bakış açısını burada görüyoruz ve bir bağlamda işçi hakları konusunda da Hristiyanlığın bu etkisini görüyoruz. Aslında Tanrı öğretisinin, kutsal kitabın etkisini görüyoruz. Araya gideceğiz ama araya gitmeden önce belki şunu hatırlatmak gerekiyor Göksel. Hristiyanlıkta bu insan haklarının temeli nedir? Yani Hristiyanlık neden insan haklarını bu kadar savunuyor ya da insan haklarını savunan insanların temelindeki bakış açısı nedir? Neye dayanarak bunu yapıyorlar?
2: Aslında bu soruya cevap verirken şimdiye kadarki konuştuklarımızı da biraz üzerinden geçmiş olacağız. İnsan Tanrı suretinde yaratılıyor. Dolayısıyla aslında insan haklarının temeli buna dayanıyor. Yani insanın değerli olmasına dayanıyor. Aynı zamanda biraz önce okuduğun Galatyalılardaki ayet var. Eşitlik ve adalet vurgusu çok fazla var.
0: Evet.
2: Aynı zamanda İsa'nın sevgiyle ilgili öğretilerini görüyoruz. Bu da insan haklarının bir anlamda temeli Hristiyan açıdan baktığımızda. İşte yoksulu çaresizi korumak, senin bahsettiğin ayetler. Tüm bunlara baktığımızda neyi görüyoruz aslında? İsa Mesih de bizi bir şekilde baskıdan ve kölelikten kurtarıyor diyoruz ya, işte günah kölelikten. Ta bu bizi nereye götürüyor? Dinleyicilerimizden aşina olanlar vardır belki, Mısır'dan çıkış kitabına götürüyor. İnsanlar Mısır'dan çıkış kitabına baktıklarında şunu görecekler. Orada Yahudiler Mısırlıların altında köle olarak çalışıyorlar. Çeşitli baskılar var, zulümler var. Birçok haktan mahrumlar. Ve gerçekten zor durumdalar, değil mi? Bugün insan haklarından konuşurken bir insanı köle olarak tutmak, zorla çalıştırmak insan haklarına aykırı bir durum.
0: Evet.
2: Ve bu baskıdan ve zincirlerden onları Tanrı Musa aracılığıyla çıkarıyor Mısır'dan. İşte bunun aynısını İsa Mesih'te gerçekleştiğini görüyoruz. İsa Mesih'te bütün insanlığı günaha köle olan, onun günahın baskısı altında, günahın zincirleri içerisinde yaşayan insanları kendi kanı aracılığıyla o günahlı yerden azat ediyor, oradan çıkarıyor ve kendi egemenliğine katıyor. İşte İsa'nın yaptığı da tam olarak bu.
0: Evet.
2: İsa bizi günahlarımızdan azat ederek, onları kendi çarmıhta temizleyerek ve bizi yeni bir yaratılışa götürerek bizi o günahın köleliğinden kurtarmış oluyor. Tıpkı İsrail halkını Tanrı'nın Musa aracılığıyla Mısır'dan çıkarması gibi. Dolayısıyla eğer biz insan haklarından bahsedeceksek öncelikle insan olup aramıza gelen İsa Mesih'ten bahsetmemiz gerek, öyle değil mi? İnsan olup aramıza geldi Tanrı ve bizi o günahın esaretinden kurtardı, çıkardı.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra insan hakları konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün insan hakları konusunu ele almaya çalışıyoruz. Hristiyanlığın insan hakları kavramına nasıl katkısı oldu? Bunları ele almaya, bunlar üzerinde düşünmeye çalışıyoruz. Ve tekrardan hatırlatmış olalım, sosyal medya hesaplarında henüz bizi takip etmiyorsanız tüm sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aslında Hristiyanlığın insan haklarına katkısının günümüzde devam ettiği üzerine konuştuk. Göksel biraz ilk yarıda bahsetti. Aslında günümüzde çeşitli şekillerde çeşitli insan hakları savunuculuğunun ortaya çıktığını, sosyal adalet alanlarında aslında Hristiyanların aktif rol oynadıklarını, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında bu konuda aktif olduğunu gördük. Ve birçok Hristiyan aslında örgüt, sivil toplum örgütü ve kilise yoksullukla mücadele konusunda mültecilerin haklarını savunma, çocuk haklarını koruma ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme gibi konularda çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Ve Hristiyanlık aslında insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çeşitli platformlarda sesini yükseltmeye devam ediyor bu konuda. Ve belki İnsan hakları savunucularından birkaç örnek vermemiz gerekebilir. Göksel yine bahsetti, ilk yerde aslında Martin Luther King Jr. biliyoruz. Ve onun aslında birçok noktada insan hakları konusunda öncülük ettiğini görüyoruz. Onunla beraber Desmond Tutu, Dorothy Day gibi isimlerin de öne çıktığını görüyoruz. Ve bu kişiler aslında sivil haklar konusunda insan haklarının ne kadar önemli olduğu konusunda yaptıkları çeşitli eylemlerle, çeşitli mücadelelerle özellikle kölelik gibi noktalarda, köleliğin kaldırılması gibi noktalarda, toplumsal cinsiyet ve eşitlik konusundaki çalışmalarıyla öne çıkıyorlar ve aslında bilinen isimler bunlar. Bu isimleri görüyoruz, aslında Hristiyanların yaptığı şeyleri görüyoruz Göksel, ama bir de İsa'nın yaptığı şeye de odaklanmamız gerekebilir bu noktada. Yani insan haklarını konuşuyoruz bugün. İsa'nın yaptığı şey, İsa'nın çarmıhta ölmesinin insan haklarıyla nasıl bir bağı olabilir acaba?
1: Evet, şu ana kadar insan haklarından bahsettik Aydın ve konumuz insan hakları elbette. Ama bu sefer farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında bir hakkımız olmadığını bize İsa gösteriyor. Hmm. Ne demek istiyorum bununla? Mesih'e baktığımızda Mesih diyor, Filipililer 2. bölüm 4 ve 10 ayetler arası. Ayetleri okumayacağım ama referans olarak vermek isterim. Mesih Tanrı olduğu halde kendi haklarından vazgeçiyor. Doluluğunu bir kenara, yüceliğini bir kenara bırakıyor ve insan olup çarmıhta diyor ölmeye bile razı oldu. Evet. Ve bu sayede de Rab onun adını yükseltti. O kendini alçalttıkça Tanrı Mesih'in adını yüceltiyor. Bu neden önemli? Çünkü işte sürekli haklardan bahsediyoruz değil mi? Benim şu konuda hakkım var, benim bu konuda hakkım var. İşte ben bu konuda haklıyım. Ama baktığımızda İsa Mesih bunu en söylemesi gereken kişiyken dahi o hiçbir zaman ben böyle haklıyım, ben şöyle haklıyım demedi. Hatta çarmıhta ölüme giderken bile sesini çıkartmadığını görüyoruz. Evet. O zaman burada insanlara şöyle bir meydan okuma yapmak istiyorum, dinleyicilere. Bir düşünelim gerçekten diğer insanların iyiliği için zaman zaman bazı haklarımızdan vazgeçmek iyi olur muydu? Kutsal kitapta ilginçtir. Pagan dönemde işte bu putlara sunulan bir takım kurbanlardan bahsediliyor. Ve orada Paulus şu konuya bağlıyor durumu. İşte biz bunu yiyebiliriz. Hani putlara sunulan kurban etlerini, bu çünkü puta sunulması bir anlam ifade etmez, biz kime bağlıysak, kime iman ediyorsak ona aitizdir. Ama eğer diyor bir kardeş, birisi bunu görüp de ya ne oluyor acaba, bir sıkıntı mı var deyip ona tökez olma durumumuz olacaksa diyor, biz bu hakkımızdan vazgeçebiliriz. Hayatın her alanında Hristiyanlar olarak biz şunu biliyoruz. Birçok konuda hakkımız var ama çoğu zaman ne yapıyoruz? Başımızı öne eğiyoruz. Gülümsüyoruz karşımızdaki insana ve onu anlamaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü Rabbimiz bizden bunu istiyor. O zaman sonra tekrar geri dönecek olursak, Mesih'in çağrımı ve insan hakları arasındaki bağ aslında temel olarak şudur. Rab bize birçok hak veriyor. Onun suretinde yaratıldığımız için çok değerliyiz. Ama gene de Rab uğruna, onun krallığı uğruna, onun müjdesinin duyulması uğruna bazen bazı haklarımızdan vazgeçebilmeyi de göze almalıyız, evet, diye düşünüyorum.
0: Evet. Çünkü aslında İsa da bu dünyaya müjdeyi getirdi. Tanrı'nın müjdesini, o kurtarış tasarısını getirdi. Ve biz de İsa'ya iman ettiğimiz zaman o müjde bizim yaşamımızda yaşamaya başlıyor. Ve kendimizden çok aslında İsa kendi sözleriyle şöyle diyor. Kendinizi inkar edin diyor aslında. Kendimizden çok biz artık Tanrı için yaşamaya başlıyoruz ve Mesih'in müjdesi yaşamımızda merkezinde olmaya başlıyor. İsa da aynı şekilde aslında yaptı.
1: Tabii mesela şöyle, yani ben bir Hristiyan imanlı olarak işte şu hayvanın etini yiyemem veya bu hayvanın etini yiyemem gibi bir durumda değilim. Bu konuda Rab beni özgür bırakıyor. Hı hı. Ama eğer evime bir misafir geldiyse ve onun bu konuda çekinceleri varsa, evet, o zaman ben bu hakkımdan vazgeçebilirim. Hı hı. Veya şunu da görüyoruz tarihte. Tam şu anda adı aklıma gelmiyor ama iki tane müjdeci kardeş var tarihte yaşayan ve bir adaya gitmeleri gerekiyor. Ve bu adaya gidebilmenin tek yolu da köle olmak. Çünkü o adaya sadece köleleri gönderiyorlar. Hmm. O iki kardeşin aklındaki şu: biz gidip o adaya, o kölelere müjdeyi paylaşmalıyız. O zaman neden vazgeçmeleri gerekti bu kişilerin?
0: Özgürlüklerinden.
1: En önemli aslında insan haklarından bir tanesi özgürlük, öyle değil, evet, mi? Ve ne yaptılar? Kendilerini köle olarak sattılar. Ne kadar güzel bir örnek değil mi? Kendilerini köle olarak sattılar ve odaya gidebildiler bu sayede. Hı hı. Ve o adada diğer kölelerle İsa Mesih'in iyi haberini paylaştılar. Evet. O zaman bahsetmek istediğim tam olarak da bu. Yani, hı hı, müjde uğruna birçok hakkımızdan, özgürlüğümüzden bile, evet, zamanı geldiğinde vazgeçebiliriz.
0: Evet. Ve tabii ki daha büyük bir amaca aslında demek ki odaklılardı. Onlar Mesih'in müjdesini düşünüyorlardı. Güzel bir örnekti, kıymetli bir örnekti ve Hristiyanlığa baktığımız zaman, aslında Hristiyanlığın insan hakları konusundaki katkılarına tekrar bakmaya devam ettiğimiz zaman, örneğin insan hakları beyannameleri var. Onlardan kısaca biraz bahsetmek istiyorum. Sonra devam edeceğiz diğer konularla. Nasıl bir rol oynadı insan hakları beyannamelerinde diye baktığımız zaman, aslında Hristiyanlık bu insan hakları beyannamelerinin oluşumunda çok önemli ve çok kıymetli bir rol oynadığını görüyoruz. Öyle ki modern dünyada özgürlüğün temeli olan aslında Magna Carta diye bildiğimiz, programın girişinde de bahsettik aslında Magna Carta'dan biraz. Özgürlüğün büyük bildirgesi ya da büyük özgürlük anlamına gelen ya da büyük sözleşme anlamına gelen bu ifadenin yazarı aslında İncil'den ilham almış olan bir Hristiyan. Ve kendisi bu bildirgeyi yazarken temelinde Hristiyan ahlak ve değerlerini barındırıyor. Ve 1948'de kabul edilen Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi de aslında Hristiyan ahlakı ve etik değerlerinden esinlenerek oluşturulan bir şey olduğunu görüyoruz ve bu beyannamenin hazırlanmasında da Hristiyan liderler ve düşünürler aktif rol oynuyorlar ve insanın onuruna ve eşitliğine vurgu yapıyorlar. Aslında Hristiyanlığın bu değerleri, Mesih İsa'nın kazandırdığı bütün bu değerler, Tanrı'nın insana verdiği o değerin temelde oluşu aslında birçok konuyu ortaya çıkartıyor. Aynı şekilde bununla beraber örneğin Amerikan bağımsızlık bildirisini görüyoruz. Amerikan bağımsızlık bildirisinde orada aslında her insanın Tanrı tarafından yaratıldığı için doğuştan bir takım hak ve özgürlükleri, örneğin yaşam gibi, özgürlük gibi, mutluluk gibi hak ve özgürlüklere sahip olduğunu ifade ediyor Amerikan bağımsızlık bildirisi de. Şunu sormak istiyorum Göksel bu noktada. Aslında İsa'nın öğretileri insan hakları kavramına nasıl ilham verdi? Burada biraz beyannamelerden bahsettim ben ama doğrudan İsa'nın öğretileri insan hakları kavramlarına nasıl ilham verdi? Çünkü bunun hakkında İsa'nın sözleri var, biliyoruz.
1: Evet, doğru. Birçok söz var. İsa Mesih'e sorduklarında hani cennete gitmek için, sonsuz yaşam için ne yapmalıyım? Bütün yasayı iki noktaya indirgiyor. Birincisi, Tanrı'yı canından, her şeyden çok seveceksin. Hı-hı. İkincisi de komşunu kendin gibi seveceksin. O zaman şunu sorabiliriz kendimize: komşumuz kim? Yani yan apartmanda oturan, alt katta oturan kişi mi? Aslında komşumuz diğer bütün insanlar. O zaman, evet, İsa'nın öğretisi şudur: komşunu kendin gibi sev dediğinde diğer bütün insanları kendimizi sevdiğimiz kadar sevelim. İnsan kendisine normal şartlarda, eğer ruhsal bir sıkıntısı yoksa, kendine zarar vermez, değil mi? Hani mazoşist değilse kendine acı çektirmez, bundan hoşnut olmaz. O zaman diğer insanlara da aynı bakış açısıyla bakmak burada değerli. Hı hı. Biz kendimizi nasıl kayırıyorsak, kendimizle nasıl ilgileniyorsak, diğer insanlara da ilgilenmek. Evet. Biz karnımız acıktığında ne hissediyorsak, diğer insanların karnı açken de aynı şeyi hissedebilmek çok önemli. Hı hı. Ama bununla da kalmıyor İsa Mesih'in öğretisi. Yani sadece komşularımızı sevelim, işte diğer insanları sevelim değil. O zaman şu soru karşımıza çıkıyor Aydın: peki bizi sevmeyenler hakkında ne yapacağız? Hmm. Bize düşman olanlar hakkında ne yapacağız? İşte İsa Mesih'in ikinci öğretisi de bu. Düşmanınızı da seveceksiniz. Hmm. Çok ilginç. O zaman bize karşı düşmanlık besleyen, bize kötülük yapan insanlara da aynı şekilde kötülük yaparak karşılık vermek yerine biz gene iyilik yapmaya devam edeceğiz. O kişilerin iyiliğini amaçlayacağız. İşte bu da bir anlamda bence layığıyla yerine getirildiğinde dünyanın bütün temel kurallarını yerinden sarsabilecek önemli bir değer. İsa'nın önemli bir öğretisi. Ve elbette bildiğimiz altın kural var, değil mi? Yani başkasına karşı size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi yapmayın. Ne kadar güzel bir empati kuralı, öyle değil mi? Eğer sen birisinin sana bağırmasından hoşlanmıyorsan sen de kimseye bağırma. Kim birisinin sana kötü bir söz söylemesinden hoşlanmıyorsan sen de kimseye kötü bir söz söyleme kuralı. Bu da İsa'nın öğretileri arasında oldukça önemli ve değerli. Ama toparlamak gerekirse esasında İsa'nın bizden beklediği tuz ve ışık olmamız. Tuz çok değerli çünkü özellikle o dönemde buzdolabı olmadığı için yiyecekleri saklamanın bir yolu. Aynı zamanda para gibi birbirlerine tuzla alışveriş yapıyorlar. Ağırlık birimi olarak kullanılıyor aynı zamanda. Yani birçok noktada kullanılıyor tuz, çok faydalı. Işık zaten hepimizin ihtiyacı olan şey, değil mi? Ama neden bize tuz ve ışık ol diyor İsa? Çünkü biz toplumda örnek kişiler olmalıyız. İsa'nın bizden istediği imanlar olarak topluma faydalı kişiler olmak, toplumu ışıkta tutan, topluma aydınlık getiren bir halk olmamız. Çünkü bizler aydın imanlar olarak İsa Mesih'in elçileriyiz. Yaptığımız her ne iyi şey varsa İsa'ya mal ediliyor. Her ne kötü şey varsa o da İsa'ya mal ediliyor. Hiç kimse bizi bireysel olarak kınamıyor, hemen İsa'ya mal ediliyor, öyle değil mi? O zaman bizler İsa'nın elçileri olarak gerçekten tuz ve ışık olursak ve İsa'nın bize söylediği o öğretilerdeki gibi işte komşumuzu kendimiz gibi sevmemiz, düşmanımızı sevmemiz, işte başkalarının bize yapmasını istemediğimiz şeyleri yapmamak gibi noktalarda o öğretileri doğru bir şekilde eğer uygulayabilirsek işte bu durumda gerçekten İsa'nın müjdesi hızla bu topraklarda ve dünyanın her yerinde yayılacaktır.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel, ağzına sağlık. Programımızın sonuna geldik aslında. Hristiyanlığın Etkileri programında bugün aslında insan hakları konusunu ele aldık bu bölümümüzde. Ve bunun temelinde de yine İsa Mesih'in öğretişinin yattığını gördük. Onun komşunu kendin gibi seveceksin ve az önce Göksel'in bahsettiği gibi başkalarının sana yapmasını istemediğin şeyi sen de başkalarına yapma düşüncesinin temelinde, burada İsa'nın öğretisinin temelinde bu bütün hakların, özgürlüklerin şekillendiğini görüyoruz. Ve en temel şey de tekrar bize Mesih'in çarmıhını hatırlatması oluyor belki de. Çünkü Mesih biz insanlar için çarmıhta öldü, canını verdi ve üçüncü gün dirildi ve adına iman eden herkese aslında bu kurtuluşu sağladı. Bunu biz insanlar için yaptı. O zaman Hristiyanlık insan haklarına değer veriyor mu, insana değer veriyor mu dediğim zaman elbette bunu çok açık bir şekilde Hristiyanlığın her noktasında görebiliyoruz.
1: İlk önce Tanrı değer veriyor, öyle değil mi Aydın?
2: Bize? Evet, ilk önce Tanrı değer veriyor. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.